Gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Amerikalı ünlü piyanist Keith Jarrett'ın 1975 yılında gerçekleşen Köln konserinin yaylı çalgılar için düzenlenmiş versiyonuyla başlıyor. Sanatçının doğaçlama konserinin kaydı aynı yıl Köln konseri adı altında yayınlanmış ve caz tarihinin en çok satan albümü olmuş. Müzik tarihine adını yazdıran bu albümün birinci bölümünü François Vallière'in düzenlemesiyle Quatuor Classica Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün 3 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinliyoruz.

Ed Jarrett'ın 1975 tarihli Köln konseri başlıklı albümünün ilk bölümünü yaylı çalgılar için düzenlenmiş versiyonuyla Quattuor Classica topluluğunun 3 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinledik. Şimdi albümün ikinci bölümünü sunuyoruz.

Fitzgerald'ın Köln Konseri başlıklı albümünün ikinci bölümünü yaylı çalgılar için düzenlenmiş versiyonuyla Quattuor Classica topluluğunun 3 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu ile devam ediyor.

Maurice Ravel'in sol majör piyano konçertosunu solist Howard Gimse ve Arvid Engagard yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyılın modernist bestecileri arasında gösterilen Darius Milhaud'un Dünyanın Yaratılışı başlıklı bale müziği var sırada.

da Oda Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü 20. yüzyıl bestecilerinden Hector Grato'nun Kanada Dansları serisinden dördüncü parçanın piyanolu trio düzenlemesiyle sona eriyor.

Torgrato'nun keman ve piyano için kaleme aldığı Kanada Dansları serisinden dördüncü parçanın piyanolu trio için düzenlenmiş versiyonunu dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Açık Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Edvard Grieg'in solo piyano için lirik parçalar serisinden seçkileri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Per Questa Bella Mano adlı konser aryasını ve Ralph Vaughan Williams'ın viola ve piyano için romansını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin solo alto için 1726 yılında 5 bölüm halinde kaleme aldığı 170 katalog numaralı kantatını mezzo-soprano Anna Sophie von Otter ve Louvre müzisyenleri topluluğu seslendiriyor.

San Sebastian Bach'ın 1726 yılında yazdığı 170 katalog numaralı kilise kantatını mezzo-soprano Anna Sophie von Otter ve Louvre müzisyenlerinden dinlediniz. Danimarkalı besteci Carl Nielsen'ın Opus 55. senfonisiyle devam ediyoruz.

Carl Nielsen'ın 1922 tarihli 5. senfonisini John Storgarts yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Alman barok dönem bestecisi Johann Rosenmüller'e ait bir sonat var sırada. Kornette Jean Tuberi ve La Fenice topluluğu seslendiriyor.

Rosenmüller'e ait sonatı Kornette Jean Tuberi ve La Fenis topluluğundan dinlediniz. Edvard Grieg'in solo piyano için lirik parçalar serisinden Aşk Şiiri, Trollerin Marşı ve Nocturne başlıklı eserlerle devam ediyoruz.

Piyanist Juhani Lagerspetz, Edvard Grieg'in Aşk Şiiri, Trollerin Marşı ve Nocturne başlıklı 3 lirik parçasını seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Perchesta Bella Mano adlı konser aryası var sırada. Bariton Wolf Matthias Friedrich yorumluyor.

Mozart'ın Perchesta Bella Mano adlı konser aryasını bariton Wolf Matthias Friedrich ve eşlik eden Oda Müziği grubundan dinledik.

Besteci Erkki Melarti'nin orkestra için 1928 tarihli Karelyan Manzaraları başlıklı yayınlanmamış eseriyle devam ediyoruz.

Erkki Melati'nin 1928 tarihli Karelyan Manzaraları başlıklı eserini Jorma Palas yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Geç romantik dönemin İrlandalı bestecisi Charles Willis Stanford'ın koro için yazdığı Mavi Kuş adlı parçası var sırada.

Charles William Stanford'ın Mavi Kuş başlıklı eserini Stephen Clover yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Ralph Vaughan Williams'ın ölümünden sonra kütüphanesinde bulunan eserlerinden biri olan Viola ve Piyano için romansıyla devam ediyoruz.

Vaughan Williams'ın 1914 yılı civarında yazdığı düşünülen romansını viyolada Stephen Dunn ve piyanoda Bruce Ward seslendirdi. Domenico Pellegrini ve ardından dinleyeceğiniz Alessandro Piccinini'ye ait iki barok dönem eseri var sırada.

United Continuo topluluğundan barok dönem bestecileri Domenico Pellegrini ve Alessandro Piccinini'ye ait iki eser dinledik. Programımız Stanislav Moniuszko'nun Otto Nicolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için bestelediği bale müziğiyle sona eriyor.

0: Mislav Monyushko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için bestelediği bale müziğini Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı

inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz atlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz atların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. Haberleri sunduk.

Yeah.

Sapu Escrito.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6 5 numaralı si bemol majör Concerto Grosso'sunu dinlediniz. Peter Jan Belder yönetimindeki Musica Amphion seslendirdi.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın 666 sayılı sol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Bernard Fork yönetimindeki Berlin Eski Müzik Akademi Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 185 sayılı Re majör serenadından bölümler dinlediniz. Janosch Rolla yönetimindeki Franz Liszt Oda Orkestrası seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 36 2 numaralı Re majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Bernard Fork yönetimindeki Berlin Eski Müzik Akademi Orkestrası seslendirdi.

Johann Nepomukumil'in 49 sayılı Mi Majör Trompet Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Howard Shelley yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi. Solist Urban Agnas'tı. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Dünya turumuzun bu durağında İspanya'dayız. Tarihi boyunca Roma, Arap ve Avrupa kültürlerinin etkisi altında şekillenen İspanya, zengin sanat geleneği ve renkli müzik kültürüyle dikkat çeker. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ulusal müzik akımının önemli temsilcisi besteciler yetiştirmiştir. Bu besteciler arasında özellikle Enrique Granados ve Isaac Albeniz öne çıkar. 1867-1916 yılları arasında yaşamış Enrique Granados, İspanyol besteci ve piyanisttir. Messiaen'in İspanya'nın Grieg'i diye tanımladığı besteciyi Saint-Saëns da Avrupa müziğinin gelecekteki temsilcisi sözüyle anlatır. Küçük yaşta Barcelona'da piyano eğitimine başlayan Granados, burada aldığı eğitimin ardından dönemin birçok müzisyeni gibi sanat yaşamını geliştirmek amacıyla Paris'e gider. Burada Fransız müzik çevresini yakından tanıma fırsatı bulur ve dönemin sanatsal akımlarından etkilenir. Granados'un lirik valsleri, barok dönemin stili ve Schubert'in etkileriyle birlikte İspanyol halk ezgilerini de yansıtır. Eser kısa bir giriş ve birbirine bağlı 8 valsten oluşur. Aslında bu valsler 1880'lerin sonlarında Aşk Kartları adlı piyano eserinin bölümleri olarak bestelenmiştir. Eser romantik dönem vals geleneğini hatırlatan bir atmosfer taşısa da ritmik canlılığı ve sıcak ezgileriyle belirgin bir İspanyol kimliği sergiler. Şimdi sizlere Granados'un lirik valslerinin gitar için düzenlemesini sunuyoruz. Gitarist David Russell'ın seslendireceği eserin düzenlemesi de kendisine ait.

Enrique Granados'un lirik valslerini gitarist David Russell seslendirdi. Granados'un 12 parçadan oluşan İspanyol dansları da önemli piyano eserlerinden biridir. Ülkemin Anlamı, Yaşamı ve Karakteri dediği eser dizisinde Endülüs müziğinin etkileri belirgin biçimde hissedilir. 1890-1900 yılları arasında bestelediği dansların ilkini Cesar Cui'ye yollayan Granados, Cui'nin çok ince zevkli, hem ezgi hem de armoni yönünden büyüleyici şeklindeki cesaretlendirici cevabından sonra dansları bir düzineye tamamlar. Bestecinin 5 ve 10 numaralı danslarının gitar için düzenlemesini dinliyorsunuz. David Russell'ın seslendireceği eserlerin düzenlemesi kendisine ait.

Granados'un 5 ve 10 numaralı İspanyol danslarını dinlediniz. Gitarist David Russell seslendirdi. Şimdi de bestecinin Oriental başlıklı 2 numaralı İspanyol dansının 2 gitar için düzenlemesini dinliyorsunuz. John Williams ve Julian Bream'in seslendireceği eserin düzenlemesi de Williams ve Bream'e ait.

Granados'un 2 numaralı İspanyol dansını John Williams ve Julian Bream seslendirdi. Goyescas, Granados'un 1911'de bestelediği piyano suitidir. Suitin her bölümünde ünlü İspanyol ressam Francisco Goya'nın bir tablosu tasvir edilir. Eserin seslendirilmesinin ve başarı kazanmasının ardından kendisinden bir opera yazması istenir. Besteci 6 bölümden oluşan suiti Fernando Periquet'in librettosu üzerine opera besteler. Eser 1914 yılında Paris Operası'nın programına alınır ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle sahnelenemez. Granados notaları alarak New York'a gider. 1916'da Metropolitan Operası'nda sahnelenen eser tüm dünyada ün kazanır. Eserin başarısından sonra Granados bir arkadaşına gönderdiği mektupta birçok yeni fikirle dolu olduğunu, besteciliğe daha yeni başladığını yazar. Amerika Başkanı Wilson'ın isteği üzerine Beyaz Saray'da konser verir. Konser nedeniyle İspanya'ya giden gemiyi kaçırır. İngiltere'den aktarma yapmayı düşünür, Sussex gemisine biner. Gemi Manş Denizi'nde Alman denizaltısı tarafından batırılır. Arkadaşına mektubunda bahsettiği yeni fikirlerini gerçekleştiremeden henüz 49 yaşındayken eşiyle birlikte boğulur. Granados, Goyescas operasının

Çabaları sırasında sahne değişiminde kullanılmak üzere intermezzo'yu besteler. Opera tarihinin en tanınmış intermezzosu olan bölüm, bağımsız olarak da seslendirilen eserlerden biridir. Şimdi sizlere bu bölümün iki gitar için düzenlemesini sunuyoruz. John Williams ve Julian Bream'in seslendireceği eserin düzenlemesi Emilio Puhol'a ait.

Enrique Granados'un Goyescas operasından Intermezzo bölümünün iki gitar için düzenlemesini dinlediniz. John Williams ve Julian Bream seslendirdi. Programımızın bu bölümünde Isaac Albeniz'in eserlerinden örnekler yer alıyor. Enrique Granados'la aynı dönemde yaşayan Isaac Albeniz de İspanyol ulusal müzik akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Eserlerinde İspanya'nın farklı bölgelerinin atmosferini ve halk müziği geleneklerini piyanoya taşır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim görmesine ve uzun yıllar Fransa'da yaşamasına rağmen, müziğinin temel ilham kaynağı her zaman İspanyol gelenekleri olmuştur. Özellikle gitar müziğini andıran piyano yazısı, renkli armonileri ve yerel dans ritimleri onun üslubunun belirgin özellikleridir. İspanyol suiti, bestecinin en tanınmış eserlerindendir. Piyano için bestelenen suitin her bölümü, İspanya'nın farklı şehir ve bölgelerini betimleyen karakteristik parçalardan oluşur. Her bölüm, ait olduğu bölgenin müzikal ve kültürel kimliğini yansıtan bir gezi gibidir. Suite her ne kadar piyano için bestelendiyse de, özellikle Asturias başlıklı bölümü, gitar repertuarının akla gelen ilk eserlerindendir. Hatta Albeniz'in Andres Segovia'dan gitar düzenlemesini dinlediğinde bu parça kesinlikle gitar için yazılmalıymış dediği rivayet edilir. Şimdi sizlere suite'in iki bölümünü sunuyoruz. Gitarist John Williams'ın seslendireceği eserin düzenlemesi de kendisine ait. Dinleyeceğiniz bölümler Asturias ve Seville.

İshak Albeniz'in İspanyol Suite'inden iki bölüm dinlediniz. Son olarak bestecinin Opus 232 İspanyol Şarkıları başlıklı suite'inden Cordoba'nın gitar için düzenlemesini sunuyoruz. Eser adını Endülüs bölgesindeki tarihi şehir Cordoba'dan alır. Albeniz bu parçada şehrin tarihi ve kültürel atmosferini müzik aracılığıyla tasvir eder. İslam, Hristiyan ve Yahudi kültürlerinin yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığı Cordoba'nın mistik havası hissedilir. Gitarist John Williams'ın seslendireceği eserin düzenlemesi de kendisine ait.

0: İshak Albeniz'in İspanyol Şarkıları başlıklı süitinden Cordoba'nın gitar için düzenlemesini John Williams seslendirdi. Enrique Granados ve İshak Albeniz eşliğindeki İspanya turumuzun ilk bölümü burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. İlk müzik derslerini Moskova'daki Çaykovski Devlet Konservatuvarı'na bağlı Çocuk Müzik Okulu'nda eğitmen Yuri Yegorov'un rehberliğinde alan 2003 Moskova doğumlu Fedor Osver, gelişimini Gnesin Devlet Müzik Koleji'nde Deniz Osver'in sınıfında sürdürdü. 2021 yılından itibaren eğitimini Çaykovski Devlet Konservatuvarı çatısı altında dünyaca ünlü oboa virtüözü Profesör Alexey Yudkin'in öğrencisi olarak devam etti. Osver, seçkin yarışmalarda elde ettiği ardışık başarılarla klasik müzik sahasının parlayan bir yıldızı. 17. Uluslararası Çaykovski yarışmasında ikincilik ödülü kazanarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı, 2025 yılında birincilik ödülünün verilmediği 76. Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması'nda ikincilik ödülü, Prag Şehri Özel Ödülü, Baron Wright'a ve Seyirci Özel Ödülü gibi pek çok ödülü kazandı, yarışmanın en başarılı sanatçısı adedildi. Osver adeta gövde gösterisi yaptığı yarışma boyunca oda müziğinden senfonik eserlere uzanan çok zengin ve zorlu bir repertuarı seslendirdi. Osver, 2026 yılında İsviçre'nin dünyaca ünlü The Murray yarışmasında tahta üflemeli çalgılar kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak kuşağının en kusursuz oboa sanatçılarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fedor Osver'in 76. Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması finalinde seslendirdiği yapıtlardan birine kulak veriyoruz. Osver'e Robert Krojic yönetimindeki Prag Flermon Orkestrası eşlik ediyor. Sanatçılar oboa repertuarının başyapıtlarından birini, Çek besteci Bohuslav Martinu'nun 363 eser sayılı oboa konçertosunu seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Moderato, 2. bölüm Poco Andante, 3. bölüm Poco Allegro.

2025 yılında 76.sı gerçekleşen Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması'nın en başarılı sanatçısı addedilen Fedor Osver'e Robert Krujic yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Sanatçılar, Bohuslav Martinu'nun 363 eser sayılı Obua Konçertosunu seslendirdi. Fedor Osver'in aynı yarışmada seslendirdiği bir başka yapıta, Fransız besteci André Jolivet'in 1945 yılında bestelediği ve obua repertuarının teknik açıdan en kıvrak ve keyifli eserlerinden biri olan Obua Serenadına kulak veriyoruz. Sanatçıya Japon piyanist Madoka Ito eşlik ediyor. Eser 4 bölümden oluşmakta.

Uluslararası Çaykovski yarışmasında ikincilik ödülü kazanarak dünya çapında dikkatleri üzerine çeken, 2025 yılında birincilik ödülünün verilmediği 76. Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması'nda ikincilik ödülü, Prag Şehri Özel Ödülü, Baron Wright'a ve Seyirci Özel Ödülü gibi pek çok ödülü kucaklayan, yarışmanın en başarılı sanatçısı olarak addedilen Fedor Osver ve Madoka Ito yorumuyla dinledik. İkili Andre Jolivet'in obua ve piyano için serenadını seslendirdi. Fedor Osver'in 76. Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması'nda seslendirdiği bir başka yapıta kulak veriyoruz. Sanatçı, Çek besteci Vladimir Kluzak'ın Playing the Oboe Plainly to One's

76. Prag Baharı Uluslararası Müzik Yarışması'nda ikincilik ödülü, Prag Şehri Özel Ödülü, Baron Wright'a ve Seyirci Özel Ödülü gibi pek çok ödülü kucaklayan, yarışmanın en başarılı sanatçısı olarak addedilen Fedor Özver seslendirdi. Sanatçının yarışma repertuarını içeren ve Supraphon etiketi altında yayınlanan albümünden bir kayda kulak verdik. Özver, Vladimir Klusak'ın Playing the Oboe Plainly to Oneself adlı yapıtını seslendirdi. 1993 yılında İspanya'nın doğusunda Valencia özerk bölgesinin küçük ve şirin bir kasabası olan Benamoda'da doğan Carlos Jimenez ülkesinde başladığı müzik eğitimini dünyanın en prestijli okullarından olan Amsterdam Konservatuarı'nda sürdürdü. Jimenez burada saksofoncu Arno Borkamp ile çalıştı, yüksek lisansını tamamladı. İkinci yüksek lisans eğitimini ise Berlin'deki Heinz Eisler Müzik Okulu'nda yaptı ve buradan da en yüksek dereceyle mezun oldu. Saksofonun insan sesine en yakın ve en lirik yönünü ortaya çıkarma arzusu, onun 2026 yılında piyasaya sürülen ve dilimize ruhun şarkısı şeklinde çevirebileceğimiz Cantar del Alma adlı albümüne ilham kaynağı oldu. Sanatçı, piyanist Jose Alberto del Serro ile kaydettiği bu albümde Wagner, Rachmaninov, Obradors ve Javier Monsalvati gibi bestecilerin insan sesi için yazdığı eserlerini kendi deyimiyle birer sözsüz şarkıya dönüştürmekte. 22 Mayıs'ta yayınlanan bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Carlos Jimenez ve Jose Alberto del Serro ikilisinden 1897 ila 1945 yılları arasında yaşam sürmüş Katalan asıllı İspanyol besteci Fernando Obradors'un dilimize klasik İspanyol şarkıları şeklinde uyarlayabileceğimiz ve İspanya'nın farklı yörelerine ait geleneksel şiirlerden ve melodilerden derlediği klasik İspanyol şarkıları dizisinin birinci cildinde yer alan 7 şarkılık seçkiyi ikilinin yorumuyla dinliyoruz.

0: Valencia Benamoto doğumlu saksofoncu Carlos Jimenez'in 22 Mayıs'ta yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Carlos Jimenez ve Jose Alberto del Cerro ikilisinden Katalan asıllı İspanyol besteci Fernando Obradors'un dilimize klasik İspanyol şarkıları şeklinde uyarlayabileceğimiz ve İspanya'nın farklı yörelerine ait geleneksel halk şiirlerinden ve geleneksel melodilerden derlediği İspanyol Şarkıları dizisinin birinci cildinde yer alan şarkı demetini Carlos Jimenez ve Jose Alberto del Cerro yorumuyla dinledik. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İlk konuğumuz İsveçli besteci, folklorist ve şef Lillbror Söderlund. Ülkesindeki birçok film müziğine de imza atmış olan Söderlund, 21 Mayıs 1912'de Kristianholm'da doğmuş ve 23 Ağustos 1957'de Stockholm'de hayata veda etmiştir. Keman eğitimi alan sanatçı, 1936-1941 yılları arasında Stockholm'deki çeşitli tiyatrolarda çalışmış, ayrıca Leksand ve Borlange'da koro şefliği yapmıştır. Şair Nils Ferli'nin sözleri üzerine yazdığı şarkılarla ünlenen Söderlund, halk müziğinden büyük ölçüde etkilendiği çocuk operaları, oda müzikleri, koral ve enstrümantal yapıtlar bestelemiştir. Henüz 45 yaşındayken kalp krizinden ölen Söderlund'un Obua ve Yaylı Orkestrası için konçertinosunu dinliyoruz.

0: İsveçli besteci, folklorist ve şef Lillbror Söderlund'un Obua ve Yaylı Orkestrası için konçertinosunu Alf Nilsson'a Esa-Pekka Salonen yönetimindeki Stockholm Sinfonietta'nın eşliğiyle dinledik.
1: Radyo 3.
0: Saklı Notalar, Jean Sibelius'un gölgede kalmış erken dönem şaheserlerinden Şkosret, Orman Perisi ile devam edecek. Sibelius, taslaklarını 1894 yılı yazında hazırladığı eseri önce bir opera planına dahil etmiş, Victor Rydberg'in aynı adlı şiirinden uyarladığı Orman Perisi'ni daha sonra müzikli oyun haline getirmiştir. Anlatıcı, yaylı çalgılar, iki korno ve piyanoyu içeren oyun, ilk kez 9 Mart 1895'te Helsinki Kulübü'nde sahnelenmiş, birkaç hafta sonra da senfonik şiir versiyonu Sibelius yönetimindeki Helsinki Orkestrası eşliğinde seslendirilmiştir. Orman Perisi, Sibelius'un konser programlarında yıllarca yer alır. Eser temelde iyi işlenmiş olmasına rağmen, besteci el yazmalarını baskıya hiç hazırlamaz. 1936'daki tek performans dışında eser bir daha duyulmaz ve yavaş yavaş unutulur. 1990'ların sonunda Lahti Senfoni Orkestrası tarafından icra edilip kaydedildikten sonra Orman Perisi tekrar gündeme gelir ve ilgi odağı olur. Dinliyoruz.

0: Şans Sibelius'un gölgede kalmış erken dönem şaheserlerinden Orman Perisi senfonik şiirini Ozmovanska yönetimindeki Lahti Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Bestecilerin çocukluk ve gençlikten esinli yapıtlarına bir örnek de Çaykovski'nin 16 Çocuk Şarkısı dizisidir. Genellikle solo ses ve piyano eşliğinde icra edilen bu şarkıları Çaykovski, çocuklara hem müzik sevgisi aşılamak hem de onların estetik gelişimini desteklemek amacıyla bestelemiştir. Bu şarkılar, çocukların anlayabileceği ve söyleyebileceği şekilde basit ve melodik bir yapıya sahiptir. Ancak müzikal olarak sade olsalar da, Çaykovski'nin olağanüstü armoni bilgisi ve duygusal derinliği bu eserlerde de hissedilir. Bazıları halk müziği etkileri taşır, bazıları masalsı, pastoral ya da eğitici nitelikler gösterir. Eserler, doğa, hayvanlar, oyunlar ve masalsı unsurlar gibi çocukların ilgisini çekecek konuları işler. Her şarkının kendine özgü bir atmosferi vardır. Çaykovski, sadece çocuklara müzik öğretmeyi değil, onların duygusal gelişimine katkı sağlamayı da amaçlamıştır. Tenor İlya Levinsky'ye, piyanist Semyon Kegin'in eşlik ettiği diziden seçkiler sunuyoruz.

0: Radyo 3.
1: 1918-1982 yılları arasında yaşayan Kara Karayev, Azerbaycan müzik kültürünün önde gelen bestecisi ve pedagogudur. Uluslararası ün kazanan ilk Azeri besteci olan Karayev, çoğu müzik otoritesi tarafından Üzeyir Hacıbeyov'dan sonra Azeri müziğinin ikinci önemli bestecisi kabul edilir. Karayev'i Üzeyir Hacıbeyov onuruna Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası için yazdığı Arnavut Rapsodisi ile konuk ediyoruz.

Kara Karayev'in Arnavut Rapsodisi'ni Rauf Abdullayev yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Saklı Notalar'ın bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nda sona gelindi mi? Dünya bu sorunun yanıtına odaklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump önce İran'a saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü. Savaşı bitirdik dedi. Amerikan Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarını övdü. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Amerika ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. Amerika tarafından Tahran yönetiminin boğazdan geçen gemileri hedef aldığı doğrulandı. Boğazda trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki dronun düşürüldüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da hitap eden Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'nın transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. CHP'de 9 milletvekili için disiplin sürecinin başlatılmasının ardından gözler atılabilecek yeni adımlara çevrilmişti. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'deki krizi derinleştirdiğini ve ana muhalefette adım adım bölünme yaşandığını söyledi. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Özel'in yolunun doğru bir yol olmadığını vurguladı. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Aykut Çelik, Hakimler Savcılar Kurulu'nca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarınki liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliği ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 2,5 ayda 42 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu hızlı uyum, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını bir kez daha ispatladı, dedi. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında İletişimin Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddialarını verdiği kararla çürütmüş oldu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan'ın da aralarında olduğu 14 kişi için adli kontrol uygulandı. Ticaret Bakanlığı vize aracılık firmalarının reklam faaliyetlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda reklam kurulu vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç gibi ifadeleri mercek altına aldı. Kurul 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Haberleri sunduk.

0: İklimlere yolculuk.
1: TRT Radyo 3 dinleyicilerini bahar ezgileri ve çiçekler götürüyor yine uzak ya da yakın iklimlerde yaşanan geçmiş zaman baharlarına. Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte iklimlere yolculuğumuz da burada. İstanbul Radyosu'nda karşılamıştım Bahar'ı. Müzik dünyasındaki şarkıcılar ve topluluklar da kendi ülkelerinde karşılıyorlar doğanın uyanıp yeniden canlandığı ayları. Rocco Granata ise kendi ülkesi İtalya'da değil de Belçika'da. Belçika'da karşılıyor çünkü 10 yaşındayken ailesiyle birlikte doğduğu kasabadan, Güney İtalya'nın Calabria bölgesindeki Filine Vellatoro'dan Belçika'ya göçmüştü Rocco. Babası kömür madenlerinin yolunu tutarken o notaların izini sürmüştü. Akordiyonu ve The International Quintet adını verdiği topluluğuyla tüm ülkeyi dolaşmış, 1959 yılında seslendirdiği Marina ile adını ve sesini tüm Avrupa'ya duyurmuştu. 1960'da Brüksel'deki plak stüdyosunda kendi notaları ve dizeleriyle Bahar'ı karşılarken pek mutlu değildi İtalyan asıllı Belçikalı besteci, akordiyonist ve şarkıcı. Ve işte mevsim artık bahardı. Göçmen kuşlar geri gelmişti ama sevdiği ona dönmemişti. E primavera, le rondinella torna, soltanto tu non torni a me.

Böyledir işte bahar. Gündüz gece duygusal anlar yaşatır besteciler ve şarkıcılara. İster Belçika'da, ister Atlantik'in öte yakasında. Ve birbirlerine kardeş kadar yakın dört genç, Terry Gilkison, Richard Durr ve Frank Miller'ın notaları ve sözleriyle birlikte şarkı söylüyorlar 59 yıl öncesinin yeşil çayırlarında. Kimler mi onlar? Seattle'daki Washington Eyalet Üniversitesi'nin kardeşlik kulübü Fraternity Club'da başlayan dostluklarını müzikal bir kardeşliğe dönüştüren ve kendilerine The Brothers Four diyen Bob Fick, John Payne, Mike Kirkland ve Dick Foley, The Brothers Four ve Greenfields.

0: Birdenbire bir kelebek, bir papyon, bir butterfly uçar yeşil çayırlarda. Renkli kanatları, Daniel Gerard'ın notaları ve Ralph Bahne'nin dilikleriyle 1971 yılının Paris baharına süzülür usulca. O kelebeği notalarda uçuran besteci ve şarkıcının annesi İtalyan, babası Ermeni asıllı Gerard Daniel Halikyan'ın doğup büyüdüğü kenttir Paris. Daniel Gerard adıyla orada şöhrete ulaşır, plaklarını orada kaydeder Fransız uyruklu sanatçı. Butterfly, İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza onun sesiyle taşır geçmiş baharların özlemini. Daniel Gerard ve Butterfly.
1: Tu me dis

Yalnız kelebekler uçmaz geçmiş baharların çayırlarında. Bir de bakarsınız kırmızı gelincikler de açmış o yeşillikler arasında. Bugünkü iklimlere yolculuğumuzda da açıyor o gelincikler. Jose Maria Lacalle'nin notaları ve sözleriyle fi tarihten bu yana müziğin kırlarında açan Latin gelinciği Amapola'yı buluyorum yine. Ve bu unutulmaz Latin ezgisinde abi Luis Alberto del Parana'nın, asıl adıyla Luis Osmer Mefa'nın 1974'te yaşama veda etmesinden sonra onun yerini alan Reinaldo Mefa'ya eşlik ediyorlar Los Paraguayos'u oluşturan müzisyenler. Amapola.

İspanyol José María Lacalle'nin gelinceği kıpkırmızı, Perulu Chabuco Granda'nın çiçeği ise tarçın kokulu. Ve bir criollo valsinde duyuyorum o tarçın çiçeğinin egzotik kokusunu. Akdeniz ülkelerindeki Lövantenler için kullanılan kreolden türetilmiş criollo sözcüğü ve Avrupa kökenli beyazları tanımlar olmuş Latin Amerika'da. Chabuco Granda, Alman kökenli kreollerin Güney Amerika'ya getirdikleri valsi 1957'de tango ritmiyle de buluşturmuş ve tarçın çiçeği o yıl bir İberyalı'nın dönemin ünlü İspanyol ses ve film yıldızı Maria Dolores Pradera'nın sesinde açmış. La Flor de la Canela ve Maria Dolores Pradera.

Tacen çiçeği ve kokusu Maria Dolores Pradera'nın sesiyle 1957 yılının İspanya'sında kalırken bir yıl geriye 1956 yılının Portekiz baharına götürüyor beni Nisan esintileri. Portekizli Raul Ferrao'nun notaları Jacques Larue'nun Fransızca dizeleriyle bütünleşiyor ve Güney Carolinalı Erta Kitt'in sesinden yankılanıyor. Avril au Portugal.

Güneşin bahar ılımına girdiği 21 Mart'ta başlar ama daha çok Nisan ayında doyum satmaya başlar kendini ilkbahar. Güneş ısıtır, hava ılınır. Hangi coğrafyada olursa olsun kuzey yarı küresindeki bahar duygusu ve baharın güzellikleri Nisan ayında yaşanmaya başlanır. Az önce notalarıyla TRT Radyo 3 dinleyicilerine Portekiz baharını yaşatan besteci Raul Ferrao bu duyguyu 79 yıl önce ülkesinin eski başkenti Coimbra'da yaşar. Coimbra kentine adanan notaları bestelendikten 5 yıl sonra 1952'de Amalia Rodriguez'in sesine ulaşır. Amalia Coimbra'yı ve Coimbra baharını José Gallardo'nun dizeleriyle anlatır.

Kalplerin ve duyguların başını alıp gittiği mevsimdir bahar. Nisan ayı ise sağanakların ve sağanak misali aşkların zamanı. Henry Levy'nin yönettiği Nisan aşkıyla 1957 yılının Hollywood perdesine yansır, Sammy Faye'nin notaları ve Paul Francis Webster'ın sözleriyle filmin başrol oyuncusu Floridalı Charles Eugene Patrick Boone'un peliküller ve plaklardaki adıyla Pat Boone'un sesinden yankılanır. April Love.

Baharda canlanır doğa, baharda yaşanır kimi başlangıçlar. İtalyan Keres Comenia'da Kalabriya'dan kuzeye gitmek üzere bahar mevsiminde ayrılmıştı yaşadığı yöreden. 10 çocuklu bir çiftçi ailesinin en küçük çocuğuydu Michele. İtalyan çizmesinin güneydoğu ucunda uzanan Apulia bölgesinin Zapponeta kasabasında doğmuştu. Aynı bölgede yer alan Bari kentindeki muhasebe eğitimini yarıda bırakarak şarkıcı olmak amacıyla önce Roma'ya, oradan da Milano'ya gittiğinde mevsim yine bahardı. Nicola di Bari adıyla ve Piano Pianino adlı bestesiyle 1962 baharında Colonia Monzese'deki yarışmada duyurdu ilk kez sesini. İlk tecimsel başarısını getirense 1970'te kaydettiği Amore Ritorna a Casa oldu. Derken yine o yıl San Remo'da boy gösterdi Nicola. Kendi bestesi La Prima Cosa Bella ile yarışmanın ikincisi oldu ama İtalyan müzik listelerinin ve kalplerin birincisi oydu. Baharın ve bahar başlangıçlarının yaşattığı duyguları ise 1972 baharında kendi kansonesinde anlatmıştı. Nicola Di Bari ve Era di Primavera.

İtalyan Nicola di Bari'nin sesindeki Era di Primavera yıllar öncesinin bahar anılarında kalırken, Fransız Yves Rose 1968 baharının müzikli anılarını taşıyan Beyaz Çiçekler gönderir yolculuğumuza. Yves Rose da kim diye soruyorsunuzdur belki de. Ama 1968'de derlediği Beyaz Çiçekleri İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza getirince "Aa, demek oymuş" diyeceksiniz ve Fransız Yves Rose'u Raymond Jeannot ve Frank Arvel'in notalarındaki Beyaz Çiçekleri İtalyanca liriklerle sunarken dinleyeceksiniz. Fiori Bianchi per te.

Fiori Bianchi per te diyerek İtalyanca şarkı söyleyen Yves Rose'u tanıdınız değil mi? Evet, Jean-François Michael'in ta kendisi. Yves Rose onu nasıl adı? Profesyonel müzik yaşamına 1967'de Pierre Vassilou, Michel Delpech ve Le Popi grubunun sanat yönetmenliğini yaparak başlamıştı. 68'de adını Jean-François Michael'e yine o yıl bestelediği ve söylediği Adieu Jolie Candide, Fiori Bianchi Perte, Bu Beyaz Çiçekler Sana adıyla bir canzone'ye, İtalyanca bir şarkıya dönüştürmüştü. Bense Jean-François Michael'in yani Yves Rose'un getirdiği Beyaz Çiçekler'den esinle bahar yolculuğumuzu bir çiçek şenliğine dönüştürüyor. O şenliği sizlere Nat King Cole'ün 1962 yılından Meksikalı halk müzisyenleri mariachilerin eşliğinde yankılanan sesiyle Meksikalı Chucho Monje'nin notaları ve liriklerinde yaşatmak istiyorum. La Feria de las Flores.

La Feria de las Flores, 1910'da Jesús Monge Ramírez adıyla Morelia'da doğan, 1964'te 54 yaşında Ciudad de México'da yaşama veda eden Chucho Monge'nin notalarında Nat King Cole'ün sesiyle yaşanan bir çiçek şenliği. O şenlikte 1951 yılının anılarıyla menekşe moruna bürünüyor günün 12. saati. Elindeki değil ama sesindeki menekşelerle bir Tennessee'li konuk oluyor TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuza. Kimlik belgesindeki ismiyle Frances Rose Shore, müzik dünyasındaki adıyla Dinah Shore. Dilindeki menekşeler 1882'de Joseph Hamilton, Fritz Along the Gypsies müzikalinde açmıştı ilk kez. Cy Coben ve Charles Grant, Joseph Hamilton 145 yıldır hiç solmayan menekşelerini yeniden derleyerek Dinah Shore'a sunmuşlar. Müzikseverler o güzeli menekşeleri 75 yıl öncesinin bahar günlerinde yine onun sesinde duymuşlardı.

Sweet violets are sweeter than old roses. Bu Joseph Emmett bestesindeydi, Dinah Shore'un sesi. Bu haftaki çiçekli bahar yolculuğumuzun son dakikaları, John Baez'in sesi 1965 yılının çiçekli anılarına çağırıyor beni. Çağırıyor ama iki hafta önceki gibi yok olmuş yine bütün çiçekler. Belli ki yine genç kızlar toplamışlar onları. Demet demet sevdikleri erkeklere vermişler. Erkekler de çok geçmeden bir bir cepheye gitmişler. Toprak olup birer tümseye dönüşmüşler. Ve yeniden bahar gelince yine çiçeklerle donanacak o tümsekler ve tepeler. Sonra başka genç kızlar gidecek, çiçekleri toplayıp sevdiklerine verecek. Fil tarihten bu yana bir Rus halk ezgisiyle sonsuzca sürüp giden bu döngü 61 yıl öncesinin ilkbaharında Max Kolpet'in yazdığı Almanca sözlerle evrensel barışın ve dostluğun sesi John Baez'in diline de takılmıştı sevgili dostlar. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen.

Rocco Granata'dan Ne Primavera, Brothers Four'dan Greenfields, Daniel Gerard'dan Butterfly, Los Paraguayos'tan Amapola, Maria Dolores Pradera'dan La Flor de la Canela, Erta Kitt'ten Avril o Portugal, Amalia Rodriguez'ten Coimbra, Pat Boone'dan April Love, Nicola Di Bari'den Era di Primavera, Jean-François Michael'den Fiori Bianchi per te, Nat King Cole'den La Feria de las Flores, Dinah Shore'dan Sweet Violets are Sweeter than All Roses ve John Baez'den Sag mir wo die Blumen sind. Genç kızlar onları koparsa da her bahar açmaya devam edecek çiçekler. Bugün sona erse de iklimlere yolculuğumuz haftaya günün 12. saatinde yeniden başlayacak sevgili dinleyiciler. 7 gün sonra yeniden buluşmak umuduyla yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu, çiçeklerle bezeli, sağlıklı bir yaşam diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Maurice Ravel'in orkestra renkleri bakımından en zengin yapıtlarından biri olan Daphnis ve Chloe başlıklı bale müziğini dinleyeceğiz. 20. yüzyıl başı Fransız müziğinin en özgün bestecilerinden biri olan Ravel'in müziğinde ayrıntıya verilen önem, berraklık, zarif bir yapıt duygusu ve olağanüstü renk arayışının öne çıktığı görülür. Bu nedenle onun orkestra yazısı çoğu zaman bir ressamın renkleri kullanmasına benzetilir. Her çalgı büyük bütünün içinde kendi ışığını taşır. Melodiler, armoniler ve ritmik dokular ince bir işçilikle yan yana gelir. Daphnis ve Chloe, Ravel'in en büyük ölçekli orkestra eserlerinden biridir. Yapıt, Sergei Diaghilev'in ünlü Rus balesi topluluğu için yazılmıştır. Michel Foki'nin koreografisi, antik Yunan yazarı Longus'un pastoral aşk hikayesine dayanır. Eserin ilk sahnelenişi 8 Haziran 1912 tarihinde Paris'te Théâtre du Châtelet'de gerçekleşti.

çalışmış, orkestrayı Pierre Monteux yönetmiştir. Ravel bu yapıtı Symphonie Choreographique, yani koreografik senfoni olarak adlandırmıştır. Bu tanım eserin hem dans için yazıldığını hem de senfonik bir bütünlük taşıdığını gösterir. Hikaye çoban Daphnis ile çoban kız Chloe'nin aşkı etrafında gelişir. Pastoral bir doğa atmosferi içinde başlayan anlatıda Chloe korsanlar tarafından kaçırılır. Daphnis çaresiz kalır fakat Tanrı Pan'ın yardımıyla Chloe kurtarılır. Daha sonra iki sevgili yeniden birleşir ve eser coşkulu bir kutlama havasıyla sona erer. Ravel bu sade aşk hikayesini doğa, ışık, hareket ve mitolojik hayal gücüyle örülü büyük bir müzikal tabloya dönüştürür. Yapıtın en ünlü bölümlerinden biri, üçüncü kısmın başında yer alan gün doğumu sahnesidir. Burada müzik, karanlığın içinden yavaş yavaş beliren ışığı adeta duyulur hale getirir. Yaylıların titreşen dokusu, tahta üflemelilerin ince renkleri ve koronun sözsüz katkısı, sabahın ilk ışıklarını büyülü bir atmosfer içinde canlandırır. Bu bölümde Ravel'in orkestrayı kullanma ustalığı bütün açıklığıyla hissedilir. Sesler bir anda parlamaz, yavaşça açılır, birbirine karışır ve sonunda geniş bir doğa manzarasına dönüşür. Daphnis ve Chloe yaklaşık 50 dakika süren büyük bir yapıttır ve Ravel'in en uzun eseri olarak kabul edilir. Buna rağmen müzikte gereksiz bir ağırlık yoktur. Her ayrıntı dikkatle yerleştirilmiş, her renk belirli bir atmosferi kurmak için kullanılmıştır. Eserin bazı bölümleri dans karakteri taşırken, bazı bölümleri daha çok şiirsel ve betimleyici bir anlatıma yaklaşır. Özellikle flüt, arp, çelesta, yaylılar ve sözsüz koro, eserin düşsel havasını oluşturan başlıca renkler arasında yer alır. Ravel'in bu yapıtında antik Yunan dünyası, tarihsel bir gerçeklikten çok bestecinin hayalinde canlanan, zarif ve ışıklı bir düş ülkesi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle Daphnis ve Chloe, sahnedeki bir aşk hikayesini aşarak doğanın uyanışını, arzuyu, korkuyu, kurtuluşu ve sevinci aynı müzikal soluk içinde bir araya getirir. Şimdi Maurice Ravel'in Daphnis ve Chloe başlıklı bale müziğini dinleyelim. Yapıtı Charles Dutoit yönetimindeki Montreal Senfoni Orkestrası ve Korosu yorumluyor.

0: Maurice Ravel'in Daphnis ve Chloe başlıklı bale müziğini dinledik. Yapıtı Charles Dutoit yönetimindeki Montreal Senfoni Orkestrası ve Korosu yorumladı. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Burak Düzün, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses almada Seval Köksal, ben Haluk Ertem, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, 20. yüzyılın büyük müzikal simalarından olan Leonard Bernstein çok yönlü bir sanatçıydı. Besteciydi, orkestra şefiydi, piyanistti. Bunların yanı sıra hocaydı, iyi bir hatipti. Medeni haklar savunucusuydu. Efsanevi piyanist Arthur Rubinstein, Leonard Bernstein için şunları söylemişti. Şefler arasındaki en büyük piyanist, besteciler arasındaki en büyük şef, piyanistler arasındaki en büyük besteci, evrensel bir dahi. Yorumlar Yorumcuların bugünkü programını Bernstein'in piyanist olarak yaptığı kayıtlara ayırıyor ve onu iki bestecinin konçertolarında dinliyoruz.

müzik eleştirmeni Bernstein'in müzikal tercihleri içerisinde ilk sırayı piyanoya vermesi ve bir piyanist olarak kariyer yapması durumunda çağının önemli piyanistlerinden biri olabileceğini ifade etmişti. Ama Bernstein'in müzikal yaşamında piyano hep şeflik ve bestecilik etkinliklerinin gerisinde ve ikinci planda, belki daha çok onun diğer müzikal etkinliklerini tamamlayıcı mahiyette ya da renk olarak kaldı. Piyano kayıtları söz konusu olduğunda Bernstein sınırlı sayıda bestecinin sınırlı sayıda piyano eserini kayda aldı. Mozart, Beethoven, Ravel ve Shostakovich'in piyano konçertoları, Juilliard Quartet gibi seçkin bir grupla Mozart ve Schumann'ın oda müziği eserleri bunların en önemlileridir. Kanımızca Bernstein'in piyanist olarak daha anlamlı ve kalıcı kayıtları ise lead alanındadır. Bernstein piyanoda Dietrich Fischer-Dieskau'dan Jenny Turrell'e ve Christa Ludwig'e kadar çağının birçok büyük ses sanatçısına, Mahler'den Brahms'a değişik bestecilerin leadlerinde eşlik etti, onlarla kayıtlar yaptı. Sanatçının piyanist kimliğiyle yaptığı tüm kayıtlar, müzik endüstrisinin dev firmalarından biri tarafından Bernstein Piyanist başlığıyla 11 CD'lik bir set olarak yayınlandı. Bu setteki kayıtlar onun piyanist olarak esas değerini ortaya koyuyor. Sevgili dinleyiciler, sözlerimizi burada bitiriyor ve piyanist Bernstein'i dinlemeye başlıyoruz. Sanatçının piyanist olarak eserlerini en çok kayda aldığı besteci Mozart'tır. Bernstein, Mozart'ın piyano konçertolarından 4'ünü değişik tarihlerde kendi yönetimindeki orkestralarla kayda aldı. Şimdi bunlardan birini Mozart'ın 15 numaralı Si bemol majör piyano konçertosunu sunuyoruz. Köhel numarası 450. Piyanist Leonard Bernstein ve yönetimindeki Columbia Senfoni Orkestrası 1956 yılında yapılan kayıtta seslendiriyor.

0: Mozart'ın si bemol majör 15 numaralı piyano konçertosunu dinlediniz. Köhel numarası 450. Piyanist Leonard Bernstein ve yönetimindeki Columbia Senfoni Orkestrası seslendirdi. Eserin kaydı 1956 yılında yapılmıştı.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Bernstein'i en iyi piyano kayıtlarından birinde Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu'nda dinliyoruz. Piyanist Leonard Bernstein ve yönetimindeki Columbia Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Eserin kaydı 1958 yılında yapılmış.

0: Ravel'in sol majör piyano konçertosunu dinlediniz. Piyanist Leonard Bernstein ve yönetimindeki Columbia Senfoni Orkestrası seslendirdi. Eserin kaydı 1958 yılında yapılmıştı.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programında ünlü besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein'i piyanist kimliğiyle ve iki bestecinin konçertolarında dinledik. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Semahat Şallı Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bu

gündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün geleneksel sol ve R&B köklerini modern tınılarla, caz ve elektronik elementlerle harmanlayan modern sol şarkılarıyla bir aradayız. Müziğin ruhunu ve ritmini günümüz dünyasının sesleriyle yeniden tanımlayan sanatçıları ağırlıyoruz.

Programımızın ilk bölümünde modern sol müziğin zengin, akustik ve derin vokallere sahip güçlü eserleriyle açılış yapıyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler'le birlikte sizlerle bir saat boyunca bu ritmik ve duygusal yolculuğu paylaşacağız. Yayına modern sol müziğin dünyadaki en önemli temsilcilerinden Michael Kiwanuka ile başlıyoruz. Sanatçı 2024 tarihli bu güçlü teklisinde hayattaki iniş çıkışları yürüyen bir geçit törenine benzetiyor. Floating Parade.

Son dönemin en büyük çıkış yapan seslerinden Teddy Swims karşımızda. Sanatçının 2023 tarihli I've Tried Everything But Therapy albümünün bu simge şarkısı, kontrolü kaybetme hissini soul ve rock öğelerini birleştiren yırtıcı ve sarsıcı bir vokal performansıyla anlatıyor. Lose Control.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Lianne Lehavas bizi 2020 tarihli kendi adına taşıyan albümünün duru atmosferine davet ediyor. Kağıt kadar ince anlamına gelen bu parça, insanın duygusal kırılganlığını minimalist gitarlar ve kadife bir vokal eşliğinde fısıldıyor. Paper Thin.

Grammy ödüllü Amerikalı vokalist Yebba bizi 2021 tarihli ilk stüdyo albümü Down ile karşılıyor. Sanatçının çocukluk takma adını sahne ismi olarak kullandığı bu projede yer alan parça, her daim yeşil kalan bitkiler gibi zamansız bir bağlılığı ve yaz sürecini muazzam bir vokal esnekliğiyle işliyor. Evergreen.

Çocuk yaşta kazandığı yetenek yarışmalarıyla adını duyduğumuz ve caz efsanelerini andıran olgun sesiyle dikkat çeken Norveçli Angelina Jordan bizlerle. Sanatçının 2023 tarihli Old Soul albümünde yer alan Love, Don't Let Me Go dinliyoruz.

Yeni Zelanda doğumlu Londra sahnesinin üretken ismi Jordan Rakey bizi 2024 tarihli The Loop albümünden Çiçekler ile ağırlıyor. Sanatçının babalık deneyiminden ilham alarak yazdığı Flowers radyolarınızda.

0: Mary.
1: İngiliz soul sahnesinin en karakteristik seslerinden Celeste bizi 2021 tarihli Not Your Muse albümüne davet ediyor. Sanatçının retro tınıları modern bir prodüksiyonla buluşturduğu bu ritmik parça akşamın enerjisini stüdyomuza taşıyor. Tonight Tonight.

İngiliz R&B ve modern sol sahnesinin en güçlü kadın seslerinden Georgia Smith, 2023 tarihli Falling or Flying albümünün açılış şarkısıyla bizlerle. Sanatçının kamusal alanda göz önünde büyürken karşılaştığı acımasız eleştirilere karşı duruşunu anlatan parça, güçlü davul ritimleriyle dikkat çekiyor. Try Me.

Gerçek adını gizleyerek sadece müziğiyle var olmak isteyen Amerikalı Her, 2021 tarihli Back of My Mind albümünden Damage ile bizlerle.

Kendi müziğini neo-soul olarak tanımlayan İngiliz vokalist Nao, bizi 2018 tarihli Saturn albümüne götürüyor. Sanatçının kendine has yüksek tınılı vokal karakteri ve funk bass haslarıyla Happy People radyolarınızda.

Nijerya kökenli İngiliz sanatçı Sam Henshaw bizi 2022 tarihli Untidy Soul albümünün eğlenceli dünyasına davet ediyor. Chicken Wings adını taşıyan bu parça, günlük hayatın basit zevklerini ve neşesini son derece enerjik bir soul ritmiyle anlatıyor.

İngiliz şair ve indie soul sanatçısı Arlo Parks bizi 2023 tarihli My Soft Machine albümünden Weightless şarkısıyla karşılıyor.

Geleneksel 70'ler sol müziğini canlı enstrümanlarla günümüze kusursuzca taşıyan Durand Jones and the Indications grubu karşımızda. Topluluğun 2021 tarihli Private Space albümünde yer alan bu parça, tatlı falsetto vokalleriyle Dolunay'ın büyüleyici atmosferini stüdyomuza taşıyor. Flower Moon.

Yayınımızın finalini New Yorklu usta şarkıcı ve söz yazarı Emily King ile yapıyoruz. Sanatçının 2019 tarihli Scenery albümünde yer alan This Year şarkısı, yeni başlangıçlara ve taze umutlara odaklanan neşeli minimalist bas hatları ve akıcı sol vokaliyle programımızın son eseri olacak. Pervanede bugün geleneksel sol köklerinin modern dünyanın yenilikçi ritimleriyle buluştuğu rafine bir seçkiyi paylaştık. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar'la birlikte burada sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yeni bir temada buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Atmosfer bugün Paris sokaklarından süzülen bir valsla başlıyor. L'Indifférence adında bir serinlik taşısa da melodisinde bambaşka bir canlılık barındırır. Tony Murena ve Jay Colombo'nun imzasını taşıyan bu eser, Fransız musetta geleneğinin zarif salınımını cazın özgür adımlarıyla buluşturuyor. Akordeonun şehirli neşesi, gitarların hafifçe parlayan ritmi ve valsin dönem yapısı bizi eski bir Paris akşamına, ışıkları yeni yanmış sokaklara götürüyor. Programın ilk dakikalarında Paris sokaklarından süzülen bu zarif valsin sıcak atmosferine kulak veriyoruz.

Tony Murena ve Jay Kolumbu bestesi Land of Faience adlı eseri Pearl Django yorumuyla dinledik. Paris'in zarif valsinden sonra güneşini Napoli'den alan çok tanıdık bir melodiye uzanıyoruz. O Sole Mio. 1898'de doğan ve kısa sürede dünyanın en bilinen Napoli ezgilerinden birine dönüşen bu özel eser, adını Benim Güneşim anlamından alır. Bu melodi yalnızca bir aşk anlatısı gibi duyulmaz, Napoli'nin pencerelerinden taşan ışığı, denize vuran parlaklığı ve insan sesine yakın sıcaklığı da beraberinde getirir. Jack Jezero yorumunda eseri daha yumuşak, daha romantik ve zarif bir Akdeniz rengine taşıyor. Şimdi bu programımızda sıcak bir sayfa açıyoruz.

Eduardo Di Capua ve Alfredo Mazzucchi bestesi O Sole Mio'yu Jack Jezro yorumuyla dinledik. Paris'ten Napoli'ye uzanan sıcak renklerin ardından Rachmaninoff'un daha derin ve romantik dünyasına geçiyoruz. Sergei Rachmaninoff'un Opus 27, 2 numaralı Mi minör senfonisi, bestecinin yeniden güç kazandığı dönemin en özel eserlerinden biri olarak bilinir. İlk senfonisinin ardından yaşadığı kırılmadan sonra bu eser onun müziğe yeniden güvenle döndüğü sayfalardan biri haline gelir. Üçüncü bölüm Adagio ise senfoninin en lirik ve en dokunaklı bölümlerinden biri. Klarnetin açtığı uzun melodi, zamanla orkestranın geniş ve sıcak dokusuna karışır, Rachmaninoff'un romantik dili burada bütün inceliğiyle duyulur. Şimdi bu derin ve zarif Adagio'nun dingin atmosferine kulak veriyoruz.

Sergei Rachmaninoff'un Opus 27 2 numaralı Mi minör senfonisinin Adagio tempolu 3. bölümünü Şef Vladimir Ashkenazi yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası yorumuyla dinledik. Rachmaninoff'un geniş romantik dünyasından sonra bu kez klasik balenin sade ve zarif disiplinine geçiyoruz. Play, klasik balede dizlerin bükülmesiyle yapılan temel hareketlerden biri olarak bilinir. Dansçı bu hareketle dengeyi, esnekliği ve bedendeki akışı bulur. Sahnedeki büyük adımların sessiz hazırlığı da çoğu zaman burada başlar. Remina Tanaka bu kısa piyano eserinde bale dersinin ölçülü ritmini ve kontrollü nefesini duyurur. Şimdi klasik balenin sakin ama canlı atmosferine uzanıyoruz.

Remina Tanaka'nın Pliye adlı eserini sanatçının kendi yorumuyla dinledik. Klasik balenin ölçülü adımlarından sonra bu kez gün batımı sıcaklığında akustik bir yoruma geçiyoruz. Just the Two of Us, Bill Withers'in yumuşak ve içten anlatımıyla hafızalara yerleşen özel eserlerden biri. Sevginin büyük sözlerden çok birlikte kurulan küçük ve sakin anlarda olduğunu hatırlatır. Acoustic Sunsets, bu yorumda eserin tanıdık melodisine daha sade, daha yakın ve akşam ışığına benzeyen bir renkle duyuruyor. Eser kalabalığın içinden çekilip iki kişilik sakin bir alana açılıyor. Şimdi bu sıcak ve akustik yorumun dingin atmosferine kulak veriyoruz.

Bill Withers, Ralph MacDonald ve William Salter imzalı Just the Two of Us adlı eseri akustik Sunset yorumuyla dinledik. Akustik bir gün batımının ardından flütün çevik ve ışıklı dünyasına uzanıyoruz. Rossini'nin bir teması üzerine çeşitlemeler, Rossini'nin La Cenerentola operasındaki Non più mesta aryasından yola çıkar. Bu aryada Angelina, yani kül kedisi, geçmişteki kederli günlerine veda eder, hayatın ona açtığı yeni sayfayı umutla karşılar. Chopin'e atfedilen bu eser, parlak opera temasını flütün kıvrak ve zarif anlatımıyla yeniden şekillendiriyor. James Galway, Charles Gerhardt şefliğindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası eşliğinde bu temaya hareketli, zarif ve ışıklı bir karakter kazandırıyor. Şimdi Rossini'den Chopin'e uzanan bu parlak tema yolculuğuna kulak veriyoruz.

Friedrich Chopin'e atfedilen Rossini'nin bir teması üzerine çeşitlemeler adlı eseri, James Galway'in flüt yorumuyla Charles Gerhardt şefliğindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinledik. Rossini'den Chopin'e uzanan parlak tema yolculuğunun ardından bu kez Bohemia'nın içinde akan büyük bir nehir manzarasına açılıyoruz. Bedřich Smetana'nın Vatanım adlı eseri 6 senfonik şiirden oluşan büyük bir yapı taşır. Bu bölümün ikinci bölümü Viltava, adını Prag'da geçen Viltava nehrinden alır. Eser nehrin iki küçük kaynaktan doğuşunu anlatır, ardından ormanların, kır düğünlerinin, ay ışığında beliren düşsel sahnelerin ve Prag'a yakışan görkemli akışın içinden geçer. Smetana burada yalnızca bir nehri değil, bir ülkenin hafızasını, doğasını ve ruhunu orkestrayla resmeder. Semyon Biçkov şefliğindeki Çek Filarmoni Orkestrası yorumunda bu akış hem zarif hem de büyük bir nefesle duyulur. Şimdi Viltava'nın kaynaklarından Prag'a uzanan bu görkemli yolculuğa kulak veriyoruz.

Vatanım adlı eserin Viltava bölümünü Semyon Biçkov şefliğindeki Çek Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. La Mia Nonna, Türkçesiyle benim büyük annem, adından itibaren aile hafızasına, eski evlere ve kuşaktan kuşağa taşınan sevgiye uzanır. Boaretto Giulia ve Cattaneo Enrico imzası taşıyan eser, İtalyan halk ezgilerini hatırlatan içten bir anlatımla ilerler. Melodide nostalji ağırlaşmaz, daha çok çocukluktan kalan bir tebessüm, sofraya çağıran tanıdık bir ses gibi duyulur. Atmosferi bugün geçmişin sıcak izlerini taşıyan bu samimi eserle tamamlıyoruz.

0: Boaretto Giulia ve Cattaneo Enrico bestesi La Mia Nonna adlı eseri Boaretto Giulia yorumuyla dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politik aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu söyledi. Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutacağız dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getiren Cumhurbaşkanı, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Erdoğan, Edirne Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Çanakkale'de Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan onlarca deniz aracı Nusret Mayın gemisi eşliğinde Gelibolu'ya yol aldı. Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde nasıl 2 yılda 455 bin konutu yaptıysak hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi.

Bakan kurum Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışıyla projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii'nin büyük bir titizlikle restore edildiğine dikkati çekti. Serhat şehri Edirne'ye yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Edirne'de Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış töreninde konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği TANAP 8 yaşında dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak, kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin koşullarının iyileştirilmesi için valiliklere talimat gönderdi. Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için oluşturulan alanların etkin şekilde işletilmesini istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021'de Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, Batman ve Van'daki operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bir tutuklunun gözaltı sürecinde kötü muamele gördüğüne dair iddiaları hakkında soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iki müfettiş görevlendirildi. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Özgür Özel'in ekibinden 9 ismin ihracına yönelik talep gündemdeki yerini korurken gözler karşılıklı atılacak adımlara çevrilmişti. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Toplantının gündeminde CHP'nin kurultay sürecine ilişkin atacağı adımlar ve ihraçlara ilişkin yürütülecek süreç olacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından kararla CHP'nin iftiralarının kurumsallaştığı tasdiklendi açıklaması geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 128 milyar dolar iddiasının siyasi yalan olarak tescillendiğini söyledi. CHP'nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü dedi. Çelik, yalan siyasetiyle mücadeleyi sürdüreceklerini de vurguladı. Sinop merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Spor. 2026 Dünya Kupası B grubunda bu akşam Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Programımız modern metalin sınır tanımaz doğasında yol almaya devam ediyor. Açılışımızı Lüksemburglu progresif metal grubu Miura ile yapıyoruz. Katmanlı enstrümantal yapısı ve melodik vokal geçişleriyle öne çıkan Bridges şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Sırada teknikle dijital ses estetiğini başarıyla buluşturan gitarist Tremaine var. Sanatçının dikkat çeken çalışması Simplex ileri frekansta.

Şimdi de Şili sahnesinin en köklü ve iddialı ekiplerinden olan Delta'ya kulak vereceğiz. Türün klasik ruhunu modern elementlerle birleştiren gruptan dinleyeceğimiz Fierce şimdi radyonuzda.

Progresif tınıları teknik ve akıcı bir soundla birleştiren enstrümantal üçlü Yunova, 2023 tarihli EP'lerinin kapanış parçasıyla bizlerle. Equilibrium.

Kanada'nın progresif metal dünyasına kazandırdığı en enerjik ve melodik ekiplerden biri olan Mendroid Echo Star, zengin orkestrasyonu ve yüksek temposuyla dikkat çeken parçaları The Sleeper'la ileri frekansta.

Sırada progresif metal, modern caz ve Orta Doğu müzik tınılarını sıra dışı bir şekilde harmanlayan avantgard metal grubu Hago var. Kendi deyimleriyle falafel cent yapan grubun deneysel çalışması Ezekiel 1.4 şimdi sizlerle.

Avustralya'nın progresif metal sahnesinden yükselen The Stranger, sound'unu farklı türlerle bir araya getiren oldukça dinamik bir grup. Topluluğun çok katmanlı dünyasından güçlü bir parçayla devam ediyoruz programımıza. Siren.

Sırada Amerikalı progresif metal grubu Dear Apollo var. Djent elementlerini kadın vokal estetiğiyle buluşturan grubun teknik ve duygusal yönünü yansıtan Fear şimdi TRT Radyo 3'te.

İleri frekansın son konuğu, enstrümantal progresif metal dünyasının yenilikçi ekiplerinden Victoria. Poliritmik yapıları akışkan melodilerle birleştiren grubun 2020'de yayınlanan teklisi Perennial'la bugünkü yayınımızı noktalıyoruz. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize keyifli bir akşam dileriz. Hoşça kalın.

Müzik dünyasının tozlu raflarından çıkan o tanıdık melodiler bir saat boyunca TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta sizlerle. Anıları canlandırmak için radyolarımızın sesini biraz daha açıyoruz. Çünkü her şarkı geçmişten gelen bir hikaye tadında olacak. Açılışta takvimler 1963 yılında Amerikan surf müzik grubu The Surfers, Billboard'un 100 plaklık 45'likler listesinin 2 numarasında Wipeout Pop Durak Nostalji Turu başlıyor. Pop Durak.

1987 yılında Fat Boys ve The Beach Boys ortaklığında bir kez daha gündem olan Wipeout dinledik. Radyolarınızda The Surfaces vardı. Yeni konuk disco müzik yıldızı I Love To Love'la müstesna Tina Charles. I Love To Love 1976'da yayınlanmıştı. Ondan bir yıl önce Avrupa'da ilk onda yer bulan başka bir 45'liği daha vardı. Şimdi You Set My Heart On Fire ve Tina Charles.

1977 yılında çıkan albümlerine adını veren şarkı New Horizons dinledik. R&B grubu The Silvers buradaydı. Artık 80'lerin gücünü hissetmenin tam zamanı. Funk ve R&B efsanesi The Brothers Johnson. Bir numara albüm Light Up The Night. Zamana meydan okuyan kilometre taşı bir numara 45'lik Stomp. Takvimler 1980 yılında.

Pop durak 80'lerin ikonik sound'unun izinde yol alıyor. Roland Orzabal ve Kurt Smith, onların grubu Tears for Fears. İlk albümleri İngiltere'de zirveye ulaşan The Hurting. Albümün 3. 45'liği, duygusal derinliği ve dönemin synth-pop atmosferini yansıtan Pale Shelter.

Tears for Fears'ın 1983 yılında listelerdeki en önemli rakiplerinden Led Zeppelin efsanesi Robert Plant, solo albüm The Principle of Moments, Big Luck'ın ardından yayınlanan ve Billboard listelerinde ilk ona ulaşan In The Mood, hemen ardından rock grubu Scandal ve Patti Smith, The Warrior'la burada olacak ama önce Robert Plant.

1984 yılında Billboard Rock listesinin bir numarasında The Warrior dinledik. Scandal ve Paris Might buradaydı. Pop to Rock nostalji turu saat 19'a dek radyolarınızda olmaya devam edecek. Geldik 1985 yılına. 17 milyonu aşan albüm satışıyla hard rock grubu Night Ranger, Seven Wishes albümünün hiti Sentimental Street.

Sentimental Street ve Night Ranger Billboard 45'liklerde ilk onun yolunu tutarken Avustralyalı rockçılar Ice House yeni şarkıları No Promises'le Night Ranger'ı yakalamaya çalışıyordu.

Pop Durak'ta hem nostalji hem dünya turu. Avustralya'dan Almanya'ya synthpop efsanesi Propaganda. Vokalde Claudia Brücken. 1985 yılında tüm Avrupa'da ilk onda P Machinery. Motor.

Simply Red'le 1987 yılındaydık. Sözlerini grubun beyni Mick Hucknall ve Lamont Ogier'in yazdığı Infidelity dinledik. Simply Red listelerde yükselirken sinema severlerin gözdesi 1959'da hayatını kaybeden gitarist ve şarkıcı Ritchie Valens'ın hayatını konu alan film La Bamba'ydı. Başrolünde Lou Diamond Phillips'in olduğu filmin soundtrack'i de listelerde bir numara olmuştu. Şimdi Come On Let's Go ve pop durakta Los Lobos.

Los Lobos'un ardından sıra geldi 90'ların karizmasını radyolarınıza taşımaya. Jamaikalı reggae müzik yıldızı Dawn Penn, 1994 Şubat'ında yayınlanan bir numara 45'lik You Don't Love Me.

Son dakikalara yaklaşırken 90'larda reggae müzik dinlemeye devam ediyoruz. B.T. McLean, Avrupa'da bir numaraya ulaşan Fats Domino cover'ı It Keeps Raining.

Pop Drak'ta Nostalji turunun finalinde İngiliz yıldız Kenny Thomas, 1993 yılında çıkan Wait For Me albümünün hiti Trippin' On Your Love.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili Radyo İş dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Amerikalı topluluk Tavşan Sorry Trio'nun albümlerinden seçtiklerimize kulak vereceğiz. Tavşan Sorry Trio, çağdaş cazın en özgün ve sınırları zorlayan piyano üçlülerinden biri olarak görülür. Grup özellikle caz standartlarını yeniden yorumlama biçimi, uzun formlu doğaçlamaları ve modern klasik müzikle caz arasındaki sınırları eritmesiyle dikkat çeker. Trio'nun kadrosunda davulda Tavşan Sorry, piyanoda Aaron Deal ve kontrbasta Matt Brewer yer alıyor. Son dönem konser ve stüdyo kayıtlarındaysa kontrbasta zaman zaman Harish Raghavan ya da Yasuhi Nakamura da yer aldı. Üçlünün bu kadroyla toplam 3 albümü bulunuyor. Şimdi 2023 yılına ait Continuing albümünü dinlemeye, Reincarnation Blues ve In What Direction Are You Headed adlı bestelerle başlıyoruz.

Davulcu Tavşan Sori aslında yalnızca bir caz davulcusu değildir. Aynı zamanda çağdaş klasik müzik bestecisi, orkestra şefi ve deneysel müzik sanatçısıdır. 2024 yılında Pulitzer Müzik Ödülünü kazanmıştır. Üçlünün müziği, klasik piyano üçlüsü anlayışından oldukça farklıdır. Temelde sessizlik ve zaman kullanımı çok önemlidir. Tempolar sık sık esner, standart caz melodileri soyutlaştırılır, doğaçlama ile yazılı müzik iç içe geçer. Bazen minimal bir atmosfer oluşur, bazen de yoğun swing duygusu ortaya çıkar. Şimdi Continuing albümünden bir beste daha dinleyelim, Celeritus.

Tavşan Story Trio'nun Mesmerism ve Continuing albümleri aslında aynı üçlü tarafından kaydedilmiş ikiz albümler gibi görünse de birbirlerinden belirgin biçimde ayrılırlar. Her ikisi de çağdaş caz içinde standartlar repertuvarına dönüş gibi görünmekle birlikte Tavşan Story burada geleneksel piyano üçlü formatını yeniden tanımlıyor. Bu üçlüde esas mesele sololara ağırlık verilmesinden ziyade müziğin kolektif bir biçimde kullanılmasıdır. Şimdi Continuing albümünden sonra geçiyoruz Mesmerism albümüne. Bu albümden de Enchantment ve Autumn Leaves adlı besteleri dinliyoruz.

Değerli Radyo İş dinleyicileri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Radyo 3. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl.
1: TRT Ankara Radyosu yapımı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl adlı özel programımıza hoş geldiniz değerli dinleyenler.
2: Ülkemizin gözbebeği, sanat kurumu ve iki asırlık müzikal mirası olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sezon 200. yaşını kutluyor.
3: TRT Radyo 3 frekansı üzerinden sesimizin ulaştığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. kuruluş yılına adanan bu özel programda orkestranın tarihine yön veren arşiv kayıtlarından seçilmiş örnekler, geçmiş dönemlerin unutulmaz seslendirileri, saygıdeğer konuklarımız ve günümüz yorumcularının değerli katkıları ile radyolarınızdan konuğunuz olmaya devam ediyoruz.
1: Program danışmanımız ve zaman zaman mikrofonda yanımızda olan müzikolog Doktor Ersin Antep.
2: Programı birlikte hazırlayıp sunduğumuz arkadaşım, müzik eğitimcisi sevgili Gonca Gülişler. Mikrofon başında buluştuğumuz bir diğer arkadaşımız, müzikolog sevgili Murat Haliloğlu.
3: Ekibimizin bir diğer ismi ise müzik eğitimcisi sevgili Nuray Sade Çolak.
1: Ve program asistanımız müzikoloji öğrencisi Doruk Mert Serin. Hepinizi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl adlı özel programımızda saygıyla selamlıyoruz.
3: Programın oluşmasında büyük katkıları bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'ne, önceki ve şimdiki müdür ve yönetim kurulu üyelerine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden koordinatör Fulya Yıldırak'a, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ses Kayıt Teknisyeni Bülent Yanıkoğlu ve TRT Ankara Radyosu Arşiv Şefi Ali Gülez'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Elektronik posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
3: Instagram hesabımız cso200yıl.
2: Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde İki asırlık köklü bir mirası bugünle buluşturan çok özel bir kurumu ve bu kurumun sanatsal yolculuğunu konuşacağız.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yalnızca konserleriyle değil, Türkiye'nin kültür ve sanat hafızasında bıraktığı izlerle de ayrıcalıklı bir yere sahip. 200. yılını kutlayan bu büyük çınarın bugününü ve geleceğini onu yakından tanıyan bir isimle ele alalım istedik.
3: Değerli dinleyiciler, bugün programımızda özel bir ismi ağırlıyoruz. Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü olarak göreve başlayan Sayın Renda Altan Kalmıkoğlu bugün stüdyoda konuğumuz. Öncelikle sanatçımızı daha yakından tanıyalım. Renda Altan Kalmıkoğlu 1963 yılında doğdu. TED Ankara Koleji'nde öğretim gördü ve ardından Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümünü kazandı. Müziğe olan eğilimi nedeniyle fizik eğitimini bırakarak 1982 yılında 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı'nda Profesör Cahit Koparalı ile flüt çalışmalarına başladı. Daha sonra eğitimine Bilkent Üniversitesi'nde Profesör Arife Gülşen Tatu ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda Aycan Sancar ile devam etti.
2: 1986 yılında Fransa'da Akdeniz Gençlik Orkestrası'na baş flütçü olarak katıldı. 1987'de 7. Ulusal Müzik Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı.

0: Ardından Bilkent Üniversitesi'ne davet edilerek Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile baş flütçü olarak konserler verdi. Girdiği sınavda başarı göstererek 1989 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kabul edildi. Türkiye'de ve yurt dışında birçok konser verdi ve çok sayıda televizyon programına katıldı. Ayrıca birçok ulusal ve uluslararası müzik yarışmasına jüri üyesi olarak davet edildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda dersler verdi.
1: 1989 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı olarak görev yapan Altan Kalmıkoğlu, görevi süresince Louis Frimo, Aaron Copland, Jean Perisson, Vladimir Fedoseyev, Carsten Andersen, Tadeusz Strugawa, Marek Pijarowski, Gilbert Varga gibi önemli şeflerle çalıştı. Ayrıca Sun Akan, Ayşegül Sarıca, İdil Biret, Gülsin Onay, Verda Erman, Hüseyin Sermet, Fazıl Say ve Özgür Aydın gibi dünyaca ünlü Türk sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmakla beraber Andre Navara, Yehudi Menuhin, Joaquin Rodrigo, Igor Oistra, Leonid Kogan, Viktor Pikaitzen, Pierre Fournier, Peter Katin gibi önemli solistlerle de sahne aldı. Sanatçı halen Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın müdürlüğünü yürütmektedir.
0: Değerli dinleyenler, program konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü ve flüt sanatçısı Sayın Altan Kalmıkoğlu ile sohbetimize başlamadan önce orkestranın 7 Ocak 1995 tarihli Genç Solistler konserine uzanalım. Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde solist Altan Kalmıkoğlu'dan Wolfgang Amadeus Mozart'ın 313 Köhel numaralı sol majör tondaki flüt konçertosunu dinleyelim. 3 bölümden oluşan eserin bölüm başlıkları şöyle: Allegro, Maestoso, Adagio non troppo ve Rondo.

0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın 313 köhel numaralı sol majör flüt konçertosunu, Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve flüt sanatçısı Altan Kalmıkoğlu'nun 7 Ocak 1995 tarihli konserinin kaydını da dinledik. Saygıdeğer dinleyenler, bugünkü program konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü ve flüt sanatçısı Sayın Altan Kalmıkoğlu şu anda stüdyomuzda.
1: Altan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, teşekkürler, sizler inşallah iyisinizdir.
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Bildiğimiz kadarıyla müziğe pek çok sanatçıya kıyasla daha geç sayılabilecek bir yaşta başladınız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümünde öğrenciyken oldukça radikal bir kararla bu alanı bırakıp müziğe yöneldiniz. Sizi bu karara götüren süreç nasıl gelişti? Hangi duygular ve düşünceler etkili oldu? Ayrıca flütle ilk tanışmanız nasıl gerçekleşti? Öğrenebilir miyiz?
2: Öncelikle TED'de okurken bando'da trompet çalıyordum. Orada flüt de vardı. Bando şefimiz de flüt sanatçısıydı. Biraz ondan flüt öğrendim. Daha sonra üniversite sınavını kazandığım zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi bütün öğretmenler ayrılmıştı o dönem içerisinde, 1982 yılında. Ayrıldıkları için benim fizik bölümünden geçmeyi düşündüğüm havacılık ve uzay bölümü açılamayacağı belli oldu. Ben de müziğe, hobim olan müziğe dönmeyi düşündüm. Ve böylelikle yaşım da biraz küçüktü o zamana göre. Konservatuarların kabul ettiği bir yaştaydım. İzmir Devlet Konservatuarı'nda o zamanlar gerçekten flüt eğitiminde çok önemli bir isim olan Profesör Cahit Koparal'ın öğrencisi olarak kabul edildim ve öylece devam ettim orada.
3: Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Müzik yolculuğunuzun ilk yıllarına da büyüteç tutmak isteriz. Günümüzde 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı olan İzmir Devlet Konservatuarı'nın orkestrasında Sema Korkut, Ersun Kocaoğlu, Tolga Alpay, Ümit İşgörür, Funda Ful gibi isimlerle sizin de adınızı görüyoruz. İzmir günlerinizi, konservatuar yıllarınızı nasıl hatırlıyorsunuz?
2: İzmir Devlet Konservatuarı benim okuduğum yıllarda gerçekten hem

0: konum itibariyle hem öğretmenler açısından çok üst düzey bir konservatuvardı. Biz deniz kenarında bir okulduk. Adeta bir aile gibiydik. Hem öğretmenlerimizle hem diğer öğrenci arkadaşlarımızla bir aile oluşumu içerisindeydik. Hatta birbirimizi çalışma konularında her zaman uyarır ve destek olurduk. Güzel bir ortamdı. Orada orkestra ile olsun, oda müziği konserleri olsun, bu söylediğiniz arkadaşların tümüyle hem oda müziği hem orkestrada birlikte konserler yaptık. Ciddi anlamda verimli ve sanatı sever düşünceler içerisinde çok güzel performanslar sergilediğimize inanıyorum. Hakikaten bir sanatçı adayı öğrencinin yaşayabileceği en güzel ortam İzmir Devlet Konservatuarı'nda o dönem içerisinde, yani Konak'taki İzmir Devlet Konservatuarı'nı kastederek söylüyorum. Çok iyiydi, ortam da çok güzeldi. Öğretmenlerimiz de son derece destek olan iyi insanlardı. Zaten İzmir Devlet Konservatuarı'nın kuruluş amacı biraz daha farklı Ankara Konservatuarı'ndan. Yani sonra da değinebiliriz bunlara. Bu yüzden inanılmaz mutluluk içindeydim ve hepimiz orada o dönem içerisindeki okuyan öğrencilerin hepsi şu anda orkestralarda ya da öğretim elemanı olarak çok üst düzey sanatçılar haline geldiler. Bundan çok mutluyum ve onur duyuyorum.
1: Çok güzel.
2: Şimdi benim biraz uzun bir sorum olacak. Asistanımız Doruk Mert Seri'nin hazırladığı bilgilere göre kalan, ayrılan anlamlarına gelen soyadınızın kaynağı, yani Kalmuk adı, aslında oldukça derin ve köklü bir geçmişi anlatıyor. 18. ve özellikle 19. yüzyılda Kalmık bozkırlarını ziyaret eden Rus ve Avrupalı gezginler onların müziğe olan yatkınlığını sıkça dile getirmiş. Dombra çalan müzisyenlerin çoğunun kadın olması da ayrıca dikkat çeken bir ayrıntı. 1859 yılında bölgeyi ziyaret eden ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, Kalmık müzisyenlerden oluşan bir orkestranın Mozart ve Rossini üvertürlerini icra ettiğini aktarıyor. Bu da onların yalnızca geleneksel değil, Batı müziğine de açık bir müzik kültürüne sahip olduklarını gösteriyor. İlerleyen yıllarda bu müzik geleneği daha da gelişmiş. Keman, çello gibi enstrümanlarda da başarılı isimler yetiştirmiş Kalmık Türkleri. Büyük bestecilerin dikkatini çeken Kalmık müzisyenler de olmuş. Kadınların müziğe ilgisinin özellikle güçlü olması ise bu kültürün öne çıkan özelliklerinden biri. Öyle görünüyor ki siz de flüt sanatçısı olarak böylesi bir gelenekten çıkan istisnai bir isimsiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Böyle zengin müzikle iç içe ve köklü bir geçmişten gelen bir ailenin hikayesinde ister istemez merak uyandırıyor.
0: Evet.
1: Siz bu kökleri ve geleneği nasıl anlatırsınız bizlere?
0: Şimdi Kalmuklular konusu tabii ki çok önemli bir kavim. Şu andaki Cumhurbaşkanı dünya satranç birincisi. Teknolojiye, sanata son derece önem veren bir, ne diyeyim, cumhuriyet şu anda orada. Ve çok ünlü Türk ressamlarından Naci Kalmuk da tabii bu ekibin içerisinde. Benim ailemde büyüklerimiz, amcalarımız, dedelerimiz her biri bir enstrüman çalıyordu. Babam da dahil olmak üzere. Hepsinin sanata yeteneği vardı. Bilmiyorum bu genetik mi? Yani tam bunu bilemeyeceğim ama müziğe ve sanata karşı ciddi saygı duyarlar ve bizi de bu konularda çok desteklediler. Yani beni olsun, yani benim yeğenim de aynı şekilde bu işte uğraşıyor, tasarım dünyasında. Bununla ilgili hiçbir zaman önümüze bir engel oluşturmadılar. Sanata her zaman saygı duydukları bir yapı içerisinde büyüdüm çocukluğumdan beri. Hiçbir zaman engel olmayı geçtim, destek oldular. Ne istersek hemen önümüze alabildiler. Bu bizim için çok şanstı, büyük şanstı ailecek.
1: Ne kadar güzel.
3: Sevgili hocam, rahmetli eşiniz Funda Ful Kalmukoğlu da 1988 yılı sonlarından itibaren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kadrosunda yer alan bir violonsel sanatçısıydı. Ayrıca Ankara Barok Solistleri adlı topluluğun üyesi ve tıpkı sizin gibi Bilkent Üniversitesi'nin öğrenciler yetiştiren

0: değerli bir öğretim görevlisiydi. Kendisi Cumhuriyetimizin kurucusu ve orkestramızı Cumhuriyete kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 51. yıl dönümü vesilesiyle 10-11 Kasım 1989'da gerçekleştirilen konserlerde Eduard Lelo'nun Cello Konçertosunu solist olarak seslendirmişti. 22 Mayıs 1992'de ise bu kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası onun için ve Akşit Yücelen'in kaybı için bir anma konseri düzenlemişti. Sizi programımızda ağırlarken gencecik yaşında sonsuzluğa uğurladığımız çellist Funda Kalmıkoğlu'nu anlatmanızı, sanatçı kişiliğini bize aktarmanızı rica edebilir miyiz?
1: Tabii ki biz Funda'yla ben konservatuara girdiğimin ilk sene tanıştık ve birlikte okuduk, birlikte mezun olduk, birlikte tabii çok konserler yaptık ve aynı anda hem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yanında da Bilkent'te öğretim görevlisi olarak göreve başladık ikimiz de ve inanılmaz iyi bir viyolonsel sanatçısı. Ayrıca orkestrayı tam puanla kazanan o dönemde tek kişiydi. Yani yaylı sazlarda özellikle. Ve sınavından sonra orkestra onu hem İstanbul hem diğer orkestralara solist olarak tavsiye etti. Bizim orkestramız dışında diğer orkestralarda da solist olarak çaldı. Bunun yanında şimdi hepsi rahmetli oldu. Sunakan, Gülay, Uğur Ata ve Funda'nın oluşturduğu bir trio da vardı. Bu bazen trio, bazen başka enstrümanların da eklenmesiyle kentet olarak da konserler yaptı Türkiye'de, bütün Türkiye genelinde ve Ankara'da. Çok değerli bir sanatçıydı. Çok erken yaşta kaybettik. Şöyle, benim solist olarak çaldığım Jackie Berfield konçertosu çalıyordum. Provasını aldım. Konsere çıkacaktık. Maalesef konsere çıkamadan vefat etti. Hem konseri göremedi hem de yani kötü bir anıydı. Ama rahmetli anıyorum. Çok değerli bir sanatçıydı. Bizdeki diğer viyolonsel sanatçıları her zaman bana şunu söylediler. Eğer yaşasaydı buradaki solo cello ve en üst düzeydeki rütbenin onun olması gerekliliğini hepsi ifade ettiler. Çok da saygı duyuyorlardı. Hep saygıyla sevgiyle anıyorum. Hiçbir zaman yani ülkemize o dönemde yeni jenerasyon cello sanatçılarının en önemli örneklerinden biriydi. Her zaman için saygıyla anarım.
2: Evet, rahmetle anıyoruz kendisini. Evet.
3: Hocam, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesinde görev yaptınız. Hatta 28 Mart 2002 Perşembe akşamı Marek Pijarovski'nin yönetimindeki orkestra önünde Bach'ın flüt konçertosunu solist olarak yorumladınız. Geçenlerde bana aktardığınız bilgiye göre bu konçertonun düzenlemesini de yapan sizsiniz.
1: Evet.
3: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi köklü bir kurumun sanat hayatındaki yeri ve sizin üzerinizdeki etkisi nedir?
1: Ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilk tanışmam 1968 yılı. Yani 5 yaşındaydım. Ablam çok meraklıydı. Sürekli o zaman üniversite öğrencileri sürekli cumartesi günleri olsun, cuma günleri olsun konserleri takip ederlerdi. Beni de 5 yaşında olmama rağmen hiç de ses çıkartmazdım. Orkestra konserlerine götürüyordu. Ben orada bir şey elime geçti evde. O dönemde sezon ve haftalık programları toplayıp kendimce, nedenini bilmiyorum ama olan konserleri ve solistleri yıldız koyarak değerlendirme yapmışım 5 yaşında. O dönemden tabii ciddi bir kulak aşinalığı ve sevgi vardı. Hiçbir zaman o orkestranın bir sanatçısı, hatta müdür olacağım aklıma gelmezdi ama işte kader beni buraya getirdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bulunmak ciddi bir onur. Öncelikle dünyada çok az sayıda orkestra 200. yılına ulaşmış durumda ve bizim gibi bir ülke için, yani Osmanlı'dan bugüne gelen bir ülke için kesintisiz, Tabii ki adında değişiklikler olmuş. Musiki Muallim Mektebi açılmış, sonra başka bir isim yapılmış. Sonra arkasından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı almış. Mızgayı Humayun'dan oraya kadar bir geçiş süreci yaşanmış. Ama ne olursa olsun yapısal olarak günümüze kadar, 200. yılına kadar gelmiş. Böyle bir orkestrada çalmak inanılmaz kıvanç veriyor bana. Benim 5 yaşında izlediğim orkestrada şu anda sanatçı olarak çalıyorum. Tabii 40 yıla yakındır çalıyorum. Ve 20 sene aşkında yöneticilik görevi üstlendim. Gene müdürlüğe geldim. Daha önce de müdürlük yapmıştım. Büyük bir onur. Yani bu orkestraya hizmet edebilmek, daha doğrusu sanatın, kültürün, müziğin neferi olabilmek çok önemli. Bütün sanatçılara da kişisel yolculuklarında, sanat yolculuklarında, kültür ve sanat adına da ülke olarak bir şeyler yapması, ülkenin sanat yaşamına bir tuğla koymaları, hatta Türkiye'nin sanat politikalarının oluşmasında destek olmaları, yönlendirmeleri çok önemli. Bunun üzerine çalışmalarını da tavsiye ediyorum. Gençleri de eğiterek, hem yöneticilikte hem sanat açısından eğiterek iyi bir sanat nefer ordusu yetiştirdiğimizi düşünüyorum.
0: Harika, teşekkür ediyoruz hocam.
1: Sağ olun.
0: Saygıdeğer dinleyenler, sizlerle 8 Aralık 1995 Cuma gününe uzanıyoruz. Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve keman sanatçısı Zeynep Işık, Ori Viotam'ın Opus 37 La Minör Tondaki 5 numaralı keman konçertosunu seslendiriyor.

0: 37 La minör tondaki 5 numaralı keman konçertosunu, Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz değerli keman sanatçısı Zeynep Işık'ın 8 Aralık 1995 tarihli konserinin kaydını da dinledik. Sayın hocam, bu konserde siz de orkestrada bulunuyordunuz.
1: Doğrudur.
0: Bu konserden hatırladığınız, bize nakletmek istediğiniz bir anı var mıdır?
1: Şimdi Zeynep Hanım'ı ben küçüklüğünden tanıyorum. Çok değerli bir keman sanatçısı. Yurt dışında eğitim gördü. Çok büyük başarılar elde etti. Sonra Antalya Operası'na konsertmeister olarak atanmıştı. Aynı zamanda annesi de köklü bir müzisyen ailenin çocuğu olarak bizde piyanist olarak Ayşe Hanım çalıştı. Ama onların babaları, dedeleri de son derece değerli sanat zincirinin parçaları diyebilirim. Onu da çok genç yaşta kaybettik, Zeynep Hanım'ı da. Çok değerli bir sanatçıydı. Ülkeye çok faydası olabilecek bir sanatçıydı. Gerek solistik çalışmalarında, gerekse konsertmeisterliğinde son derece başarılı, değerli bir müzisyendi. İşte maalesef bazen böyle genç yaşta kaybettiğimiz sanatçılarımız bize üzüntü veriyor ama gençlerimiz de kamçılasın. Genç yaşlarda nerelere gelinebileceğini güzel örnek bunlar.
2: Kesinlikle öyle hocam. Değerli hocam, uzun yıllar sahnede bir icracı olarak yer aldınız. Yönetim kurulu üyesi ve müdürü olarak görev aldınız ve halen buna devam ediyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü olarak yeniden görev yapmaya başladınız. Öncelikle ekipçeye hayırlı olsun diyelim tekrar.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Kaçıncı kez bu görevi üstlenmiş oldunuz? Yeniden başladığınız bu görevin belki de her seferinde üstlendiğinizde size yaşattığı farklı duygular ya da yüklediği sorumluluklar elbette vardır. Bu konuda neler anlatmak istersiniz? Sanatçı kimliğinizi ve müziğe bakış açınızı etkileyen farklı bir yönü de var mıdır?
1: Elbette var. Şimdi bizim aslında ülke olarak demin bahsettiğim gibi en önemli şey kültür politikalarının yapılandırılması. Bence bu kültür politikalarının yapılandırılması uzun soluklu bir proje. Elbette gelen bakanlar son derece özverili destek oluyorlar. Şu andaki bakanımız da dahil olmak üzere hepsi bir destek olayım, bir şeyleri yapalım, iyi yapalım niyetindeler. Burada bir şey yok ama genel olarak Türkiye genelinde hem Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK hem de kültür kurumlarıyla ciddi bir kültür politikası oluşturulması bence öncelikli şartımız. Çünkü demin de bahsetmiştiniz, bu enstrümanların dünyada ilk bulunduğu, ilk müziğin belki hayata geçtiği, tek ses, iki ses gibi kavramların, benim yüksek lisans tezimde de bundan bahsetmiştim, bunların hayata geçtiği topraklarda yaşıyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler ve biz çok önemli bir yerdeyiz. Bunları bizim dünya sanatına da önderlik etmemiz gerekiyor. Elbette geleneksel sanatlara, geleneksel müziğe son derece saygımız var ve olması gerekliliğini savunuyoruz. Ama bunların evrensel olarak da çözümlenip, yani dünyada diğer orkestraların, diğer grupların bizim kendi hem geleneksel çalgılarımızla olan ya da senfonik tarzda onlarla yazılmış olan bizim kendi müziğimizi de seslendirmelerini bekliyoruz. Bunun için de tabii kompozitörlere geleneksel çalgılardaki eğitim programlarının yükselmesine ihtiyaç oluyor evrensel bir dili konuşmamız için. Onun dışında ikinci sorunuz, senfoni orkestrasında sanatçılık yaparken, bizim tabii senfoni orkestramızın bu doğal yapısında olan bir şey, hepimiz sanatçılık yaparken idarecilik de yapabiliyoruz. Yani o, ama bu idarecilik şöyle oluşuyor. Ben her zaman, yani 20 seneyi aşkındır yöneticilik yaptım. Burada şu çok önemliydi. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşması gerekiyor. Muhakkak ve muhakkak bir ya da iki tane çok genç üye denenip bunların ileride orkestrayı yönetebilecek hem yasal hem bürokratik hem diplomatik konulara hakim olması, hem de işin bir de seyirciye ulaşma. Yani

0: Hani bir nevi ekonomik ya da satış yönü diyebiliriz. Ya da halka gidip halkı çekmek, sempati uyandırmak. Bunları için eğitmemiz gerektiğine inandım. Ve her yöneticiliğim sırasında en az bir iki tane çok genç üyemizi, şu anda da aynı şekilde, şu anda dört genç üyemiz var. Canavar gibiler hepsi. Onları eğitilmesi gerektiği ve ileride bunların hem sanatta hem de ülkenin kültür politikalarında hizmet edebilecekleri düşüncesi içerisindeyim. Bunların sağlam yetişmesi gerektiğinden elimizden gelen yardımı, eğitimi vermeye çalışıyoruz. Yani yöneticiliğin işin yürümesinin dışında eğitim yönü de var. Ne olursa olsun siz orada bir kütüphaneyi eğitiyorsunuz. Bizim yurt dışından olan bağlantılarımızla ilgili muhasebeden kütüphaneye, ulaşımdan şeye kadar hepsinin birebir ilişkide olduğu kişiler, dünya çapındaki solistler ve şefler. O yüzden biraz daha eğitim alarak kaliteli bir düzeye gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür şu anda Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın kadroları hem personel açısından hem diğer konularda son derece yetkin kişilerden oluşuyor. Bu yüzden şu anda iyiyiz ama bunun süreklilik arz etmesi ve diğer orkestralara da yansıması, tüm Türkiye'de bir kültür politikası oluşması için daha sağlıklı olacağı düşüncesindeyim.
1: Teşekkür ederiz hocam.
2: Sevgili hocam, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için önümüzdeki döneme dair yönetim kurulu ve şefiniz ile hedeflerinizi öncelikle öğrenmek isteriz. Bir de hem sanatçı hem de müdür olarak orkestrayı gelecekte nasıl bir noktada görmek istiyorsunuz? Planlarınıza dair küçücük ipuçları bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
0: Tabii ki. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aslında niteliksel olarak Avrupa'daki birçok orkestradan daha üst düzeyde. Hem sanatçılar açısından hem ellerindeki repertuar açısından daha yüksek seviyede. Tabii ki Türkiye'nin yüzünün akı, bir milli takım gibi de düşünebiliriz. Diğer orkestralarımız da çok iyi ama tabii Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sayısal olarak orkestradaki performans yapan sanatçıların sayısı falan hepsinden daha fazla olduğundan ve kaliteli sanatçılarımız da var. Bu yüzden birçok konserimizi izleyen ya da yöneten orkestra şeflerinin yorumları şudur yani dünyada hakikaten ciddi bir sıralamaya girebilecek bir orkestra. Fakat şöyle bir sıkıntımız oluyor. Biz reklam ve uluslararası konuda yavaş yavaş açılmaya başladık. Bizi tanıyorlar ama şu anda mesela 4-5 ülkeden hatta menajerlik şirketlerinden teklifler alıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz bakanlığımızla birlikte. Bakanlığımız da bu konuda son derece sıcak ve yapıcıdır. Biz inşallah önümüzdeki sezon içerisinde yani önümüzde 3 tane ciddi turnemiz, 2-3 tane de turne teklifi ama artık seçici olmak durumunda kaldığımız bir yapı içerisine girdik. Önümüzdeki sezon tabii 200. yılımız devam ediyor en azından ocağa kadar. Bizim yılbaşı konserine kadar bu yükselen ivmeyi hızlandırmayı düşünüyoruz. O grafiği daha yükseltmeyi düşünüyoruz. Gerek seyirci sayımızda gerek gelen şef ve solistlerin kalitesi ve dünya standardı açısından. Yani önümüzdeki sezon şu andaki anlaşmalarımız her şeyi de söylemeyeyim ama dünyanın en büyük starlarıyla, solistlerle ve şeflerle angaje yaptık. Tabii bizim şu anda müzik direktörümüz Sayın Cemican Deli Orman, aynı zamanda genel müdür yardımcımız. O da tabii bu konuda bize son derece destek oluyor. Kendisi de çok değerli bir sanatçı. O da uluslararası konserler yapıyor. Onunla birlikte çok iyi yol alacağımız düşüncesindeyim. Tabii bunları yapabilmek için koordinasyon kurulları kurduk kendi içimizde. Ve daha önce de var olan kurulları geliştirdik. Çok güzel konserler sunacağımız düşüncesindeyim. Çok büyük sürprizlerimiz var. Hatta yılbaşında falan inanılmaz dünyanın en yukarıdaki solistlerini Ankara seyircisiyle. Sırf Ankara'da değil yani İstanbul'da mesela yeni yıl konserimizi tekrar edeceğiz. Onlarla da buluşturacağız. Ve bunun dışında tabii Stockholm, Romanya, bir Avrupa turnemiz var. Çin'den bir çok yakın tarihli bir talep var. Onu değerlendiriyoruz. Neredeyse tüm büyükelçilikler bizimle ortaklaşa bir organizasyon içerisinde bulunmayı istiyorlar. Bu tabii bizim için son derece gurur duyacak bir şey. Fakat sezonda biliyorsunuz 32 haftadan oluşuyor. Hepsini ayırmak ve Ankara seyircisinden de kopmak fazla istemiyoruz. Mümkün olduğunca turneleri daha sonraya ötelemeyi düşünüyoruz, yani yaz aylarına. Bunun dışında elbette bakanlığımızın 7 bölge konseri, festival konserleri, bunlara da bu sene Türkiye içerisinde katılacağız. Bölgeleri paylaşıyoruz diğer orkestralarla. Onlarla da buluşmayı düşünüyoruz. Bu yukarı ivmeyi her zaman daha hızlandırma amacındayız.
2: Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Biz de heyecanla bekliyor olacağız.
3: Şimdi sayın hocam, biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılı kapsamında biz de orada müzikolojik bir çalışma yürütüyoruz. Ve orada da sık sık bir araya gelme imkanımız oluyor. Yakın tarihli bir görüşmemizde CSO adanın temeline şişe koyanlardan biri olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Hem bu müzik camiasında

Şimdi senfoni orkestrasının hatta temelini atılmasından da önce Leipzig Gewandhaus, biz o bölgede bir konser yapmıştık. Hatta Gürer Bey'le biz oraları gezdik, öyle fırsat bulduk. Çok önemli bir mimarı vardı, Skoda diye. Daha doğrusu senfoni orkestralarının en büyük sorunu akustik. Dünyada büyük büyük paralar harcanıp akustikte çok başarılı olunamayan senfoni orkestrası var. Hatta bizim çaldığımız Lincoln Center'da dahil olmak üzere her yıl milyonlarca dolar para harcanıyor ki akustiği nasıl düzeltebiliriz diye uğraşıyorlar. Bu yanılgılara yaşamayalım, bu hataları yapmayalım diye işte oradaki Skoda mimar, onlarla falan da tabii görüşmeler oldu. Projeler esnasında onlar da oldu. Yani temel atılmadan önce ciddi bir yoğun çalışma vardı. Mimarlarımız tabii, Semra Hanımlar da son derece bu işe akılcı baktılar ve bunun mantıklı olduğunu düşündüler. Onların da tabii

0: dileklerimizi içeren bir mektup yazıp bir şişeye koyup temele atmak. Yani böyle bir halk arasında bir şey var da, göbeği, çocuğun bebeğin göbek bağını kesip işte şuraya atarsan, konservatuara atarsan müzisyen olur, meclise atarsan milletvekili olur falan gibi böyle bir adet var. Bizde tabii sanatçılar olarak çok önemli dileklerimiz var. Yani dünyadaki en önemli orkestralardan bir tanesi olmak, ne bileyim en iyi konser salonlarından bir tanesine sahip olabilmek, en iyi şefleriyle çalışmak, en iyi solistleriyle çalışmak. Bu dileklerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor. Demek o salon bize hayırlı oldu. Çok eski bir tarih ve o salonun yapım aşamalarında da birebir bulundum. En son bir atıl duruma geçtiği birkaç an oldu. En son atıl duruma geçtiğinde ben orkestra müdürüydüm. O dönem Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmemiz oldu ve ben bu konuları birebir kendisine de aktardım. Kendisi de sahip çıktı, hem salon hem orkestra. Çünkü ülkenin en yüce makamının adını taşıyan bir kurum ve yapıdan bahsediyoruz. Onlar da sahip çıktığı için hem parasal hem manevi destek olarak çok iyi yerlere geldik. Bundan sonra da ilerleyeceğiz umudundayız. İnşallah Kültür Bakanlığı her şehre böyle konser salonları kazandırır. Çünkü şehirler, belediyeler daha çok kongre salonları baz alıyorlar yapısal olarak. Ama o kadar masraf edilmişken ufak bir mimari revizyonda bunlar konser salonuna, güzel akustikli konser salonlarına çevrilebilir. Bunların hep arayışı içerisindeyiz. Çünkü yurt içine turnelere gittiğimizde en büyük sıkıntımız konser verebilecek mekanlar. Üniversiteler bu konuda biraz daha kapsamlı çalışıyorlar ama kendi bakanlığımızda bu konuda el atacağı umudundayım.
1: Biz de öyle umut ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
2: Altan Hocam, sizinle biraz da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılı hakkında konuşmak isteriz. Bu özel yıl için hazırlanan etkinliklere baktığımızda sürecin orkestrası

0: spoiler vermek gerekirse bu özel radyo programını hazırlama sürecinde bizler de ayrı bir dikkatle çalışmaları takip ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki bu heyecan bize de geçiyor açıkçası. Peki siz bu dönemi içeriden nasıl yaşıyorsunuz? Neler öne çıkıyor? Sözün özü 200. yıl sizce nasıl geçiyor?
1: Şimdi 200. yıl sanatsal olarak gene aynı eserler, gene şeyler filan. Ama bunun dışında biz özel sipariş eserler kompozitörlerimize ısmarladık. Onları seslendirdik. Belki Türkiye'de en çok Türk eseri, Türk bestecisinin eserini seslendiren, sipariş veren ve dünya premieri yapan orkestralardan bir tanesiyiz. Bu 200. yıl özelinde daha da buna hız verdik. Bu bir kere önceliğimiz her zaman için. Çünkü Türk müzik yaşamı elbette evrensel bir kalıba girmek zorunda ve bu kalıp içerisinde özverili çalışan bestecilerimize de destek vermek bizim görevimiz. Halk konserleri yapmak bizim görevimiz. Herkese ulaşmak bizim görevimiz. Bu bizim kendi yasamızda da var olan bir önemli detay. Bunun dışında 200. yılın tabii şöyle bir bizim için önemi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı ismini duymuş ya da tanımayan kişilere ülkede bütün kurumlardan yaşlı bir kurumun olduğu ve Osmanlı döneminden bugüne kadar olan sanata saygının ya da isteğin, çünkü bizim padişahlarımızdan da beste yapanlar, sultanlardan beste yapanlar oldu. Bunu hem sunmak, hem halka göstermek, hem de bir şekilde sosyal medya ve bizim basın araçlarımızda bunları yayımlamak bizim için en önemli şeydi. Şu anda bakanlığımızın da tabii katkılarıyla böyle klipler çekildi. Televizyonlarda bunlar yayınlandı. 200. yılı anlatan şeyden Muska Yumayen'den günümüze kadar yaşanmışlar. Aslında çok büyük anılar içeriyor. Şu anda birçok bizde olan sanatçı ya da pop sanatçısı ya da ülkenin kültür yaşamında isim sahibi gençler ya da büyüklerin dedelerine baktığınız zaman Mızıkayı Humayun kökenlerini görmekteyiz. Bizim halkımızın da bundan hiçbir haberi yok doğal olarak. Bunu bir şekilde halka ulaştırmak gerekiyor. Yani bunda halk yönelik klipler çektik, sosyal medyada ciddi şey yaptık. Ama en önemlisi, daha önce Ersin Bey'in çalışmış olduğu bir bizimle ilgili bir kitap vardı. Şimdi yeni arkadaşlarımızla ve Ersin Bey'le bunun çok daha gelişmişi, çok daha büyüğü, kapsamlısı, bir sergi açılabilecek. Çünkü oradaki, ben zaman zaman arkadaşlarımla toplantı yapıyoruz. Oradaki anıları, yaşamı, o tarihi bir koklasanız insan gözyaşlarını tutamaz. Yani ülkenin neler yapmış olduğu, nelerin önemsendiği, yani bu ne bileyim kuruluşundan bu vapura kadar olan dönemi, bütün dünyayı nasıl sergi vapuruyla tanıtılmaya çalışmış, bunun içerisine neden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konmuş ve Türkiye'nin en önemli sanatçılarının yanında Türkiye'nin ürettiği, bizim hani yerli malı haftasında gösterdiğimiz dokumalardan bir takım gıda maddelerine kadar olan, bizim trademarkımızda olan baklavamıza kadar orada sergilendiği ve dünya tanıtıldığı bir yapı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası neden gerek duyulmuş, neden ülkenin nasıl modern bir yüzü olduğunu bütün dünyaya tanıtmak açısından nasıl bir çalışma yapılmış, bunların halk tarafı

0: sinemasının müzikolog arkadaşlarımız hem sergi hem kitap hem ciddi anlamda bir veri araştırmasına girdiler. Bütün orkestranın ilk kurulduğu andan Osmanlı döneminden günümüzdeki son anına kadar tüm yaşanmışlıkları anı anı kaleme aldılar. Bu bence ülkede sanat adına yapılmış en büyük çalışma. Çünkü bu kadar tarihsel bir yapı hiçbir sanat dalında Türkiye'de çalışıldı mı bilmiyorum. Yani bireysel olarak kişiler için yapılmış olabilir. Ama bir kurumsal yapının bu kadar uzun süre kaleme alınması ve bunun halka sunulması için yapılan çalışma bence 200. yılın en son üzerindeki bir çiçek olacaktır. Bunu da hem sergiyle hem de kitapla bunu halkımıza sunacağız. Bu bence hepsinden çok daha önemli bir çalışma. Bu bizim dünyaya da ulaşmamızı, bu tabii üreteceğimiz kitabın, serginin uluslararası platformlarda da yayınlanması bize hem dünyaya hem halkımıza bizi tanımaları fırsatı verecek. Bu yüzden çok mutluyum. İnşallah yani bu en önemli şeyi işin en üstüne koymak istiyorum. Elbette sanatımız her zaman geçerli. Konserlerimiz her zaman geçerli. Sezon açılışında 200. yıl için bizim tabii organik bağımız olan Armoni Müzikası'yla beraber aynı kökten geldiğimiz için onlarla ortak da konser yaptık. O dönemin müziklerini, bestelerini de seslendirdik. Halkımızı tanıtmak. Bizim şu anda 200. yıldaki en büyük amacımız bu. Ama kitap ve sergi bu işin en üst noktasına oturacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar övgüyle bahsettiğiniz bu çalışmanın içinde yer almak bizim için de çok büyük bir gurur ve kıvanç kaynağı.
2: Kesinlikle öyle. Saygıdeğer dinleyenler, şimdi sizleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solistleri arasında bulunan ve uzun yıllar birçok önemli konserde yer alan bir sanatçının yaşam yolculuğuna davet ediyoruz. Devlet sanatçısı, piyanist ve eğitimci Gülay Uğur Ata'nın hayatına birlikte göz atalım. Uğur Ata 5 yaşında piyano ile tanıştı. Eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı'nda dönemin önemli pedagoglarından Ferdi Stadtzer'in öğrencisi olarak başladı ve 1955 yılında başarıyla mezun oldu. 1956 yılında Baviera Müzik Akademisi'nin bursunu kazandı ve Almanya'ya gitti. Burada piyanist Friedrich Wührer ile piyano, Wilhelm Strauss ile oda müziği çalıştı. 1959 yılında Wührer'in sınıfından master derecesi aldı.
3: Henüz öğrencilik yıllarında Münih Filarmoni Orkestrası ile konçertolar seslendirdi ve katıldığı uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde etti. 1958'de Bad Gastein yarışmasında birincilik, 1959'da Akademiler Piyano yarışmasında ikincilik ve 1960'da Busoni Piyano yarışmasında diploma kazandı. 1963 yılına kadar Almanya'da kariyerini sürdürdü. Ardından Türkiye'ye dönerek Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretmenlik yapmaya başladı. Bu süreçte birçok genç müzisyenin yetişmesine katkı sağladı.

0: Bunlardan birisi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde. Selmi Andak'ın aktardığına göre işte o konserde bir çaycı AKM içinde kapıları karıştırmış ve birdenbire Suna Kan ile Gülay Uğur Atan'ın konserinin içine girivermiş. Durumu anlayıp hemen sahneden çıkmış. Suna Kan gülmemek için kendisini zor tutarken ve çalmayı sürdürmeye gayret ederken Gülay Uğur Ata neyse ki fark etmemiş. Bu hatırayı da Selmi Andak'tan aktararak eklemiş olalım.
1: Gerçekten de çalgısındaki disiplini bu örnekte de ortaya koyan Gülay Uğur Ata bambaşka bir derdeydi. Sanatçı, solist, piyanist olarak dünyanın pek çok kıtasında sahneye çıkarak Türkiye'yi uluslararası platformlarda da temsil etti. Çağdaş Türk bestecilerinin eserlerine özel bir önem verdi. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, Nevit Kodallı ve Bülent Arel gibi bestecilerin eserlerinin dünyada ilk seslendirilişlerini gerçekleştirdi. Bu yapıtların müzik dünyasına kazandırılmasında önemli rol oynadı.
2: Gülay Uğur Ata ilk olarak 27 Kasım 1970'te Gotthold Ephraim Lessing yönetiminde Sezar Frank'ın Senfonik Varyasyonlar ve Manuel de Falla'nın İspanyol Bahçelerinde Geceler eserlerinde, son olarak da 15 Ocak 1994'te Arnold Katz'ın yönettiği Ludwig van Beethoven'ın bir numaralı piyano konçertosunu olacak şekilde yıllar boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahneye çıktı. Sanat hayatı boyunca gösterdiği üstün başarılar nedeniyle 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Sanat yaşamı boyunca oluşturduğu zengin nota koleksiyonuysa vefatının ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na bağışlanarak gelecek kuşaklara aktarıldı. Aynı zamanda gazeteci Yasemin Çongar'ın annesi olan Gülay Uğur Ata, Türk müzik tarihine hem sahnesiyle hem eğitimiyle silinmez izler bıraktı. Değerli piyanistimiz 14 Aralık 1995 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ardında yalnızca bir sanat yaşamı değil, sesini, emeğini ve yetiştirdiği öğrencilerle yaşama devam eden büyük bir müzik mirası bıraktı. Devlet sanatçımız Gülay Uğur Ata'yı rahmetle anıyor, Türk müzik hayatına kazandırdığı değerli yorumları saygıyla hatırlıyoruz.
0: Az önce Murat'ın da bahsettiği 15 Ocak 1994 tarihine gidelim. Gülay Uğur Ata'nın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği son konserin kaydına kulak verelim. Değerli sanatçı Gülay Uğur Ata, Arnold Katz yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Ludwig van Beethoven Do Majör Tondaki Opus 15 1 numaralı piyano konçertosunu seslendiriyor. Eserin Allegro con brio başlıklı birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 15 Ocak 1994 tarihli konserinin kaydında Ludwig van Beethoven'ın Opus 15 1 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü Arnold Katz yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve solist Gülay Uğrata'dan dinledik.
1: Altan Hocam, programın başında da Gülay Uğrata'ya değinmiştiniz. Gülay Uğrata'yı bir de sizden dinlemek isteriz.
2: Şimdi bizim ülkemizde çok değerli piyanistlerimiz var. Bizim piyanistlerimizin bizim için en güzel yanı eserleri iyi çalmalarının dışında derinlik ifadesini katabilmeleri. Gülay Hanım da bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Eserleri yorumlarken eserlerin stilinin yanı sıra yorum olarak bir derinliği, Beethoven'u Beethoven gibi çalmak, Faye'yi Faye gibi çalabilmek, Poulenc aynı şekilde, impresyonist, klasik, ne bileyim romantik eserleri, bunları stilinde yorumlamanın dışında içine derinlik katabilen ender piyanistlerden bir tanesiydi. Büyük kaybımız gerçekten hem eğitimciliği hem sanatçılığı olarak bize çok büyük şeyler öğretti. Her zaman saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ben de o şerefe nail oldum. Onunla birlikte çok konserler yaptım. Keza tabii Sunu Hanım'ı da ayrı bir programda değerlendirebiliriz. Onunla da birlikte çok önemli konserler verdik. Bizim en büyük şansımız bizim piyanistlerimizin Gülay Hanım gibi, Ayşegül Hanım gibi, Verda Hanım gibi, Gülşen Hanım gibi o dönemin piyanistlerinin çok iyi hocalarla yetişmiş olması ve derinlikli müzik yapabilmeleri, dünya standartlarında müzik yapabilmeleri, iyi bir yorumcu olabilmeleri bizim büyük şansımızdı. Biz onlara eşlik ederken elbette çok şey öğrendik. Saygıyla anıyorum onu.
1: Teşekkür ederiz hocam.
3: Değerli sanatseverler, önceki programlarımızda da belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kıymetli emektar sanatçılarının hatıralarını kayıt altına almak, orkestranın tarihini kapsamlı belge ve bilgilerle ortaya koymak üzere başlatılan kampanya devam ediyor. Bu önemli kampanyaya dair ayrıntıları hatırlayalım. CSO'ya tarihini getir.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, iki asırlık köklü geçmişiyle 200. kuruluş yılında büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor. Bu anlamlı yılda yalnızca kurumsal arşivimizle değil, sizlerin tanıklıklarıyla da bu eşsiz tarih yolculuğunu daha da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz.
1: Bu kapsamda sizleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na dair bireysel arşivlerinizde yer alan fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, konser programları, imza

0: imzalı belgeler ve özel anı değeri taşıyan her türlü dokümanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile paylaşmaya davet ediyoruz. Katkılarınız orkestranın 200 yıllık sanat yolculuğunu gelecek kuşaklara aktarırken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı sizlerin gözünden yansıtacak ve arşivine büyük bir değer katacaktır.
1: 2026 yılı boyunca devam edecek bu özel arşiv projesine vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arşiv görevlilerine 0312 470 40 20 numaralı telefondan ya da cso.tarihinigetir@gmail.com elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz.
2: İletişim bilgilerini tekrar ediyorum. 0312 470 40 20 ve cso.tarihinigetir@gmail.com. Şu ana kadar kişisel arşivlerinden orkestraya dair pek çok önemli bilgiler aktaran Sayın Koral Çalgan, Sayın Hakan Şensoy, Sayın Murat Berk, Sayın Ayşe Ediz ve Sayın Ezgi Savaşçı'nın şahsında Oktay Dalaysel'in ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihine birlikte tanıklık etmek dileğiyle.
0: Saygıdeğer dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl adlı özel programımızın sonuna geldik. Bugün program konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü, flüt sanatçısı Renda Altan Kalmıkoğlu idi. Altan Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Umarım sizin için de keyifli bir program olmuştur.
3: Mükemmeldi.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: E-posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
2: Instagram hesabımız cso200yıl.
0: Programın oluşmasında büyük katkıları bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'ne, önceki ve şimdiki müdürle yönetim kurulu üyelerine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden koordinatör Fulya Yıldırak'a, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ses Kayıt Teknisyeni Bülent Yanıkoğlu ve TRT Ankara Radyosu Arşiv Şefi Ali Gülez'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Ses kayıt masasında bizlere bugün Semhat Şallı destek verdi.
2: Ben Murat Haliloğlu.
1: Ben Nuray Sadeçolak.
0: Ve ben Gonca Gülişler. Program danışmanımız müzikolog Dr. Ersin Antep ve program asistanımız müzik bilimi öğrencisi Doruk Mert Serin ile birlikte hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.
1: Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
2: Esen kalın efendim.
4: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yapılacak LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, Rabbim zihin açıklığı versin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da LGS sınavı dolayısıyla paylaştığı mesajda öğrencilere başarılar diledi. LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum dedi. LGS ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağı kaydedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak, kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Semitliğmiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ihraç süreci devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Haklarında disiplin süreci başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın ise grup başkan vekillikleri düşürüldü. Meclis internet sitesinde ünvanları kaldırdı. Toplantıda kongre takvimiyle ilgili de karar alındı. Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakat anlaşmasının metninin hazır olduğunu duyurdu. Taraflarla son adımları tamamlamak için yakın çalışıldığı ifade edildi. Bu açıklamadan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylemişti. Tahran'da medyaya spekülasyondan kaçının çağrısı gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ittifaktan zirvenin önemine ve Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede savunma sanayi ve Ukrayna'ya destek başlıklarının öne çıkacağını belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Türkiye'yi NATO'nun en önemli stratejik ortaklarından biri olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Konseyi'nin mülkiyet hakları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi sayıklarla aşındırılmasından derin endişe duymaktadır, dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon üyeleri Kahramanmaraş'ta bir öğrenci

Öğretmen ve 11 öğrencinin hayatını kaybettiği Aysel Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve obezite ile mücadeleye dikkati çekti. Kilosunu ve boyunu ölçtüğümüz vatandaşlarımıza 513 ton kilo verdirdik, dedi. Muş'ta konuşan Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların önceki yıla göre 2 kat arttığını da söyledi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Haberleri dinlediniz.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki programımıza The Box Orchestra'nın The House of Plenty çalışmasıyla başlıyoruz. Klasik rock, pop müzik ve senfonik progressive rock gibi türleri bir araya getiren gruptan seçtiğimiz şarkısı Want to Fit ile TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız başlıyor.

Sırada Polonya'dan bir topluluk Millennium var. Klasik progresif rock çizgisinde Pendragon ve erken dönem Marillion grubu etkileri hissedilen Millennium'dan enstrümantal bir şarkı dinleyeceğiz. Notes Without Words.

diyoruz. Yaklaşık 40 yıllık bir tarihi olan Progressive Metal'in güçlü ismi, üstün konser performansıyla da dikkat çekiyor. Az sonra dinleyeceğimiz Paris konserinden seçtiğimiz Far of Grace şarkısı, Fransız seyircisine de bir sürpriz içeriyor. Radyo 3'te ses tiryakisi Vanden Plas'la sürüyor.

Van Den Plas'ın Paris konserinden Far of Grace'i dinledik. Şimdi Ragnarök'le 1976 yılına dönüyoruz. Progressive rock çatısı altında folk, caz ve psychedelic öğelerini enstrüman çeşitliliğiyle bir araya getiren grubun ilk albümünden iki şarkı dinleteceğiz sizlere. Onlardan ilki Dagarnas.com radyonuza geliyor.

Ses tiryakisine Magic Pie ile devam ediyoruz. Klasik prog geleneğini modern bir anlayışta buluşturan grubun 2005 yılı albümleri Maestro'dan seçtiğimiz enstrümantal şarkısı Without Knowing Why ile programımız devam ediyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Bu akşam son olarak önce Spiritual Beggars'dan Spirit of the Wind, ardından Riverside'dan kısa bir balad Coda radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya buluşana dek müzik dolu günler ve iyi hafta sonları dileriz. Hoşçakalın.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota ile yeniden birlikteyiz. Programımızın büyük bölümünde İngiliz flütçü Gareth Loughrey'nin Box of Tricks albümünden birkaç parça yer alacak. Kalabalık bir müzisyen kadrosunun yer aldığı albümdeki besteler de Gareth Loughrey'e ait. Albümden şimdi ilk olarak All the People adlı parçayı dinleyelim.

Değerli müzikseverler, programımızın kalan kısmında trompetçi Ingrid Jensen'ın Invisible Sounds albümünden de Inglewood adlı parçayı dinleyeceğiz. Piyanoda Jeffrey Keyser, basta Martin Wind, davulda John Wicken, tenor saksafonda da Steve Tressler yer alıyor.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Claude Debussy'nin Prelude La Prémédie d'un Faune başlıklı senfonik şiirini ve Johannes Brahms'ın Opus 99 Fa majör 2 numaralı cello sonatını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Alessandro Scarlatti ile başlıyoruz. Bestecinin barok döneme ait bir kompozisyon formu olan Fa minör 1 numaralı Concerto Grosso'sunu Jean Lamann yönetimindeki Tafel Musik Barok Orkestrası seslendiriyor.

Alessandro Scarlatti'nin Fa minör 1 numaralı Concerto Grosso'sunu Jean Laman yönetimindeki Tafel Musik Barok Orkestrası seslendirdi. Genç Polonya besteciler grubunun üyesi olan Karol Szymanowski'nin solo piyano için Do diyez minör prelüt ve fügüyle devam ediyoruz.

Piyanist Jerzy Goyzewski, Karol Szymanowski'nin Do Diez Minör Prelüt ve Fügünü seslendirdi. 1973 doğumlu İspanyol besteci Bernard Vivancos'un a cappella koro için kaleme aldığı Nigra Sum adlı eseri var sırada. Letonya Radyo Korosu'ndan dinliyoruz.

İspanyol besteci Bernard Vivancos'un Nigra Sum adlı eserini Zigvart Sklava yönetimindeki Letonya Radyo Korosu seslendirdi. Claude Debussy'nin modern müziğin başlangıcı olarak kabul gören Prelude l'après-midi d'un fond başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin Prelude la Prémédie d'un Fond başlıklı senfonik şiirini BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendirdi. George Enescu var sırada. Bestecinin 1906 yılında viola ve piyano için yazdığı konser parçası başlıklı fa majör eserini dinliyoruz.

George Enescu'nun 1906 tarihli konser parçası başlıklı eserini viola sanatçısı Gözo Mati ile piyanist Balázs Zokolay seslendirdi. Barok dönemin Alman bestecilerinden Sebastian Bodinus'un Obua ve 2 fagot için sol majör triosuyla devam ediyoruz.

Alman besteci Sebastian Bodinus'un Oboa ve iki fagot için sol majör triosunu Hildebrandtlı Hoboistler Kumpanyası'ndan dinlediniz. Norveçli besteci Johan Halvorsen'in 1924 yılında kaleme aldığı Opus 67 Fatum başlıklı Re minör 2. senfonisi var sırada.

Johann Halvorsen'in Fatum başlıklı Opus 67 Re minör 2. senfonisini Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinledin.

Giuseppe Verdi'nin Dante'nin sözleri üzerine 1873 yılında yazdığı Babamız başlıklı eseri Andras Hauptmann yönetimindeki Ave Oda Korosu'ndan dinledik. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın Opus 99 Fa majör 2 numaralı cello sonatıyla sona eriyor.

Johannes Brahms'ın 1886 tarihli Opus 99 Fa majör 2 numaralı cello sonatını cellist Christian Poltera ve piyanist Martin Helmschen seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.